Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi dimdik ayakta. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin bölgedeki çatışmalara rağmen güçlü şekilde yoluna devam ettiğini söyledi. Erdoğan, üretim, yatırım ve ihracatı desteklemek amacıyla 1 trilyon liralık destek paketinin devreye alındığını belirtti. Terörün ekonomiye ağır maliyet oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefiyle ülkenin her alanda yeni bir döneme gireceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca orman yangınlarıyla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Hamas heyeti ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas siyasi büro şefi Halil Hayye ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistin halkına desteğini sürdüreceğini ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi güven mektubunu Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya sundu. Çek Cumhuriyeti'nin Suriye Büyükelçisi Viteslav Pivanka güven mektubunu Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'ya sundu. Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen resmi törende gerçekleşen kabulde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile Suriye Merkez Bankası Başkanı Muhammed Safvar Raslan tarafından imzalandı. Anlaşma kapsamında Suriye Merkez Bankası adına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde Türk Lirası Mevduat Hesabı açılacak.

ile koordinasyon Lübnan için geçici bir tercih değil, stratejik bir gerekliliktir. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Dan, Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinin Lübnan için stratejik önem taşıdığını söyledi. Am, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel gücüne dikkat çekerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesini istediklerini ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan'ın istikrarı, yeniden imarı ve sınır güvenliğine sağlayacağı katkının önemli.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Zeydi'nin görüşmesi Irak basınında geniş yer buldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin Ankara'daki görüşmesi Irak basınında geniş yer buldu. Haberlerde iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar ile Kalkınma Yolu projesinin öne çıktığı belirtildi. Irak basını projenin ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını ve Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki stratejik işbirliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayacağını vurguladı.

Kuru'dan tarifeli uçuş yapıldı. Almanya ile Suriye arasındaki hava ulaşımı yaklaşık 15 yıllık aranın ardından yeniden başladı. İki ülke arasında ilk tarifeli direkt uçuş Düsseldorf'tan Şam'a gerçekleştirildi. Düsseldorf'tan Şam'a yapılan seferle iki ülke arasındaki hava trafiği yeniden başladı. Haftada iki kez düzenlenecek uçuşların Almanya'da yaşayan Suriyeliler ile iş amaçlı seyahat eden yolculara hizmet vermesi planlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni saldırıları duyurmasının ardından İran'ın farklı bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni saldırı açıklamasının ardından İran'ın çeşitli bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'daki askeri hedeflere yönelik yeni saldırılar başlatacağını açıkladı. İran basını ise Hürmüzgan, Huzistan ve bazı adalarda patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0500

YouTube sayfası yurtfm.org. Adres yurtfm Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

Nada más.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi dimdik ayakta. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin bölgedeki çatışmalara rağmen güçlü şekilde yoluna devam ettiğini söyledi. Erdoğan, üretim, yatırım ve ihracatı desteklemek amacıyla 1 trilyon liralık destek paketinin devreye alındığını belirtti. Terörün ekonomiye ağır maliyet oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefiyle ülkenin her alanda yeni bir döneme gireceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca orman yangınlarıyla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Hamas heyetiyle görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas siyasi büro şefi Halil Hayye ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistin halkına desteğini sürdüreceğini ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi güven mektubunu Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya sundu. Çek Cumhuriyeti'nin Suriye Büyükelçisi Viteslav Pivanka güven mektubunu Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'ya sundu. Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen resmi törende gerçekleşen kabulde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile Suriye Merkez Bankası Başkanı Muhammed Safvar Raslan tarafından imzalandı. Anlaşma kapsamında Suriye Merkez Bankası adına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde Türk Lirası Mevduat Hesabı açılacak.

Cumhurbaşkanı Avm, Türkiye Cumhuriyeti ile koordinasyon Lübnan için geçici bir tercih değil, stratejik bir gerekliliktir. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tan, Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinin Lübnan için stratejik önem taşıdığını söyledi. Am, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel gücüne dikkat çekerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesini istediklerini ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan'ın istikrarı, yeniden imarı ve sınır güvenliğine sağlayacağı katkının önemli olduğunu vurgulayan Am, Ankara ile koordinasyonun stratejik bir gereklilik olduğunu dile getirdi.

ile kalkınma yolu projesinin öne çıktığı belirtildi. Irak basını projenin ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını ve Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki stratejik işbirliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayacağını vurguladı.

Buradan tarifeli uçuş yapıldı. Almanya ile Suriye arasındaki hava ulaşımı yaklaşık 15 yıllık karanın ardından yeniden başladı. İki ülke arasında ilk tarifeli direkt uçuş Düsseldorf'tan Şam'a gerçekleştirildi. Düsseldorf'tan Şam'a yapılan seferle iki ülke arasındaki hava trafiği yeniden başladı. Haftada iki kez düzenlenecek uçuşların Almanya'da yaşayan Suriyeliler ile iş amaçlı seyahat eden yolculara hizmet vermesi planlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni saldırıları duyurmasının ardından İran'ın farklı bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni saldırı açıklamasının ardından İran'ın çeşitli bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'daki askeri hedeflere yönelik yeni saldırılar başlatacağını açıkladı. İran basını ise Hürmüzgan, Huzistan ve bazı adalarda patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yiğitler silkinip ata binenler, derelerde bozkurtlara gün olur. Yiğit olan döney döney dövüşür, kanlı gömlek koç ile şan olur.

Bir yiğit cidasın almış atıyor, avelleri kızıl kana batıyor. Bir kötü kavgadan dönmüş kaçıyor. Kaçma kötü kaçma, şimdi dön olur.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi dimdik ayakta. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin bölgedeki çatışmalara rağmen güçlü şekilde yoluna devam ettiğini söyledi. Erdoğan, üretim, yatırım ve ihracatı desteklemek amacıyla 1 trilyon liralık destek paketinin devreye alındığını belirtti. Terörün ekonomiye ağır maliyet oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefiyle ülkenin her alanda yeni bir döneme gireceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca orman yangınlarıyla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Hamas heyetiyle görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistin halkına desteğini sürdüreceğini ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi güven mektubunu Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya sundu. Çek Cumhuriyeti'nin Suriye Büyükelçisi Viteslav Pivanka güven mektubunu Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'ya sundu. Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen resmi törende gerçekleşen kabulde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile Suriye Merkez Bankası Başkanı Muhammed Safvar Raslan tarafından imzalandı. Anlaşma kapsamında Suriye Merkez Bankası adına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde Türk Lirası Mevduat Hesabı açılacak.

Cumhuriyeti ile koordinasyon Lübnan için geçici bir tercih değil, stratejik bir gerekliliktir. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Dan, Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinin Lübnan için stratejik önem taşıdığını söyledi. Am, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel gücüne dikkat çekerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesini istediklerini ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan'ın istikrarı, yeniden imarı ve sınır güvenliğine sağlayacağı katkının önemli olduğunu vurgulayan Am, Ankara ile koordinasyonun stratejik bir gereklilik olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Zeydi'nin görüşmesi Irak basınında geniş yer buldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin Ankara'daki görüşmesi Irak basınında geniş yer buldu. Haberlerde iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar ile Kalkınma Yolu projesinin öne çıktığı belirtildi. Irak basını projenin ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını ve Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki stratejik işbirliği

Alman tarifeli uçuş yapıldı. Almanya ile Suriye arasındaki hava ulaşımı yaklaşık 15 yıllık karanın ardından yeniden başladı. İki ülke arasında ilk tarifeli direkt uçuş Düsseldorf'tan Şam'a gerçekleştirildi. Düsseldorf'tan Şam'a yapılan seferle iki ülke arasındaki hava trafiği yeniden başladı. Haftada iki kez düzenlenecek uçuşların Almanya'da yaşayan Suriyeliler ile iş amaçlı seyahat eden yolculara hizmet vermesi planlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni saldırıları duyurmasının ardından İran'ın farklı bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni saldırı açıklamasının ardından İran'ın çeşitli bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'daki askeri hedeflere yönelik yeni saldırılar başlatacağını açıkladı. İran basını ise Hürmüzgan, Huzistan ve bazı adalarda patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Kendinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi dimdik ayakta. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin bölgedeki çatışmalara rağmen güçlü şekilde yoluna devam ettiğini söyledi. Erdoğan, üretim, yatırım ve ihracatı desteklemek amacıyla 1 trilyon liralık destek paketinin devreye alındığını belirtti. Terörün ekonomiye ağır maliyet oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefiyle ülkenin her alanda yeni bir döneme gireceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca orman yangınlarıyla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek vatandaşlarına

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Hamas heyetiyle görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistin halkına desteğini sürdüreceğini ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi güven mektubunu Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya sundu. Çek Cumhuriyeti'nin Suriye Büyükelçisi Viteslav Pivanka güven mektubunu Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'ya sundu. Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen resmi törende gerçekleşen kabulde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile Suriye Merkez Bankası Başkanı Muhammed Safvar Raslan tarafından imzalandı. Anlaşma kapsamında Suriye Merkez Bankası adına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde Türk Lirası Mevduat Hesabı açılacak.

Cumhuriyeti ile koordinasyon Lübnan için geçici bir tercih değil, stratejik bir gerekliliktir. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Dan, Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinin Lübnan için stratejik önem taşıdığını söyledi. Am, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel gücüne dikkat çekerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesini istediklerini ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan'ın istikrarı, yeniden imarı ve sınır güvenliğine sağlayacağı katkının önemli olduğunu vurgulayan Am, Ankara ile koordinasyonun stratejik bir gereklilik olduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Zeydi'nin görüşmesi Irak basınında geniş yer buldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin Ankara'daki görüşmesi Irak basınında geniş yer buldu. Haberlerde iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar ile Kalkınma Yolu projesinin öne çıktığı belirtildi. Irak basını projenin ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını ve Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki stratejik işbirliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayacağını vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni saldırıları duyurmasının ardından İran'ın farklı bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni saldırı açıklamasının ardından İran'ın çeşitli bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'daki askeri hedeflere yönelik yeni saldırılar başlatacağını açıkladı. İran basını ise Hürmüzgan, Huzistan ve bazı adalarda patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

göre anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin. Benim gönlüm çaresiz, giden yâre ah.

Sitenizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Oğuzum, Türkmenim, bayatlardan Türkmenim, damarlarındaki asil kan, aslına çektiğin ırk menem, yaprağın asılı dallar, gövdeni taşıyan kök menem, yolunu gözleyen yar, aşkınla çarpan yürek menem, can içre canan bilmişem kavim kardeş.

0: 7 koldan 24 boydan gelmişim ortasına. Yayından fırlayan top, huduttan hududa atılan mızrak, deli havalar soluyan kısrak gibi esmişim. Az gitmişim, uz gitmişim, dere tepe düz gitmişim. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağları, göçebe adımlarla gezmişim. Irak'a yakın, yurdumu Irak eylemişim. Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları, kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişim. Kızgın tohumlar serpmişim, emek vermişim, aşa getirmişim. Türk illerine haber salmışam, kavim kardeş, neredesin? Selçuklu şahı sultanlarım adım atmış otağım. Kapıda karşılamışım civan mert erlerimi. Başım gözüm üstüne berhudar ağırlamışam. Musul'da zengiler, Kerkük'te Kıpçaklar, Erbil'de Beyteginliler, yiğit yatağı atabegler kurmuşam. 9 başlı tuğlar aparmışam yarenler. Türk'ün adını alemlere duyurmuşam. Bayındır kızanı torunlarımı kucaklamışım. Bahar coşkusu ak koyunlar gibi ovalara yayılmışam. Şah İsmail'imle pişirmişem hamyanlarımı. Ocağımda tüten Safevi ateşiyle alev alev yanmışam. Genç Osmanlı ile açmışam Bağdat'ın kapısını. Cahiliye devrini hepten kapatmışam. Din ve ırk özgürlüğüyle donatmışam halkları. Çıra gibi aydınlatmışam kör karanlık tarihi. Çevreme ilim, irfan, ışık.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi dimdik ayakta. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin bölgedeki çatışmalara rağmen güçlü şekilde yoluna devam ettiğini söyledi. Erdoğan, üretim, yatırım ve ihracatı desteklemek amacıyla 1 trilyon liralık destek paketinin devreye alındığını belirtti. Terörün ekonomiye ağır maliyet oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefiyle ülkenin her alanda yeni bir döneme gireceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca orman yangınlarıyla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Hamas heyeti ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas siyasi büro şefi Halil Hayye ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistin halkına desteğini sürdüreceğini ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi güven mektubunu Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya sundu. Çek Cumhuriyeti'nin Suriye Büyükelçisi Viteslav Pivanka güven mektubunu Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'ya sundu. Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen resmi törende gerçekleşen kabulde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile Suriye Merkez Bankası Başkanı Muhammed Safvar Raslan tarafından imzalandı. Anlaşma kapsamında Suriye Merkez Bankası adına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde Türk Lirası Mevduat Hesabı açılacak.

Türkiye Cumhuriyeti ile koordinasyon Lübnan için geçici bir tercih değil, stratejik bir gerekliliktir. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Dan, Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinin Lübnan için stratejik önem taşıdığını söyledi. Am, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel gücüne dikkat çekerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesini istediklerini ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan'ın istikrarı, yeniden imarı ve sınır güvenliğine sağlayacağı katkının önemli olduğunu vurgulayan Am, Ankara ile koordinasyonun stratejik bir gereklilik olduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Zeydi'nin görüşmesi Irak basınında geniş yer buldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin Ankara'daki görüşmesi Irak basınında geniş yer buldu. Haberlerde iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar ile kalkınma yolu projesinin öne çıktığı belirtildi. Irak basını projenin ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını ve Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki stratejik işbirliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayacağını vurguladı.

zam tarifeli uçuş yapıldı. Almanya ile Suriye arasındaki hava ulaşımı yaklaşık 15 yıllık karanın ardından yeniden başladı. İki ülke arasında ilk tarifeli direkt uçuş Düsseldorf'tan Şam'a gerçekleştirildi. Düsseldorf'tan Şam'a yapılan seferle iki ülke arasındaki hava trafiği yeniden başladı. Haftada iki kez düzenlenecek uçuşların Almanya'da yaşayan Suriyeliler ile iş amaçlı seyahat eden yolculara hizmet vermesi planlanıyor.

sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni saldırı açıklamasının ardından İran'ın çeşitli bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'daki askeri hedeflere yönelik yeni saldırılar başlatacağını açıkladı. İran basını ise Hürmüzgan, Huzistan ve bazı adalarda patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi dimdik ayakta. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin bölgedeki çatışmalara rağmen güçlü şekilde yoluna devam ettiğini söyledi. Erdoğan, üretim, yatırım ve ihracatı desteklemek amacıyla 1 trilyon liralık destek paketinin devreye alındığını belirtti. Terörün ekonomiye ağır maliyet oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefiyle ülkenin her alanda yeni bir döneme gireceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca orman yangınlarıyla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Hamas heyetiyle görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistin halkına desteğini sürdüreceğini ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi güven mektubunu Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya sundu. Çek Cumhuriyeti'nin Suriye Büyükelçisi Viteslav Pivanka güven mektubunu Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'ya sundu. Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen resmi törende gerçekleşen kabulde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile Suriye Merkez Bankası Başkanı Muhammed Safvar Raslan tarafından imzalandı. Anlaşma kapsamında Suriye Merkez Bankası adına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde Türk Lirası Mevduat Hesabı açılacak.

Cumhurbaşkanı Avm, Türkiye Cumhuriyeti ile koordinasyon Lübnan için geçici bir tercih değil, stratejik bir gerekliliktir. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Dan, Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinin Lübnan için stratejik önem taşıdığını söyledi. Am, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel gücüne dikkat çekerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesini istediklerini ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan'ın istikrarı, yeniden imarı ve sınır güvenliğine sağlayacağı katkının önemli olduğunu vurgulayan Am, Ankara ile koordinasyonun stratejik bir gereklilik olduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Zeydi'nin görüşmesi Irak basınında geniş yer buldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin Ankara'daki görüşmesi Irak basınında geniş yer buldu. Haberlerde iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar ile kalkınma yolu projesinin öne çıktığı belirtildi. Irak basını projenin ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını ve Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki stratejik işbirliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayacağını vurguladı.

Almanya'dan Suriye'ye yaklaşık 15 yıllardan sonra ilk doğrudan tarifeli uçuş yapıldı. Almanya ile Suriye arasındaki hava ulaşımı yaklaşık 15 yıllık aranın ardından yeniden başladı. İki ülke arasında ilk tarifeli direkt uçuş Düsseldorf'tan Şam'a gerçekleştirildi. Düsseldorf'tan Şam'a yapılan seferle iki ülke arasındaki hava trafiği yeniden başladı. Haftada iki kez düzenlenecek uçuşların Almanya'da yaşayan Suriyeliler ile iş amaçlı seyahat eden yolculara hizmet vermesi planlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni saldırıları duyurmasının ardından İran'ın farklı bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni saldırı açıklamasının ardından İran'ın çeşitli bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'daki askeri hedeflere yönelik yeni saldırılar başlatacağını açıkladı. İran basını ise Hürmüzgan, Huzistan ve bazı adalarda patlama

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yüz Türk Edebiyatçısı.
1: Salah Birsel.

İnsanların çoğu uykuyu gerçek bir dost bellemişlerdir. Gün boyunca sürüp giden savaşlardan yorulanlar, konuşmalardan yenik düşenler onda bulurlar en güvenli sığınağı. Hele Yahya Kemal onun sevgiliyle birlikte uyunmasını dünyanın bütün acılarını unutturacak nitelikte görür. Uykuyu yaratmış olana bin teşekkür der Cervantes de. Shakespeare ona tanrısal güçlerle donanmış bir avutucu gözüyle bakar. Nedir Baudelaire'e göre bu gözü pekliği tehlikeyi kestirememekten doğar? Uyku yaşamın olumsuz halidir. Uykuda insan ne gazete okuyabilir, ne yolculuğa çıkabilir, ne de dünyamızı süsleyen budalalarla çan çan eder. Uykuyu ozanlar ve filozoflar hiç sevmez. Düşünceyi sevdikleri için. Uykuysa onlara düşüncelerini sürdürebilmek yolunda hiçbir yardımda bulunmaz. Alman filozofu Max Scheler bir gece yanında horul horul uyuyan karısını uyandırarak şunu sormuştur. Dünyada bunca sorun varken sen nasıl uyuyabiliyorsun? Scheler'in karısının buna ne karşılık verdiğini bilmiyorum. Ama sizin de bildiğiniz gibi bugüne değin kimse uykunun egemenliğine son vermemiştir. Jack London onu elinden geldiğince kısaltma denemelerine girmiştir ama bu da olumlu bir sonuca bağlanamamıştır. Öte yandan dünyadaki sorunların çokluğu da uykuyu yürürlükten kaldırmaya yetmez. Üstelik sorun da öyle şipşak sonuca bağlanacak türden de değildir. Çünkü topumuz benlikten, kendi aklımızı beğenmekten kurtulamıyoruz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Salah Birsel'in Kıtmir adlı denemesiyle başladık.
1: Şair ve denemeci Salah Birsel 1919'da Bandırma'da doğdu. Eleni Hanım'la Eminzade Hafız Talat Bey'in oğludur. İlkokulu Bandırma'da okudu. Orta öğrenimini İzmir Saint Joseph Fransız Okulu ve İzmir Erkek Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. 2 yıl sonra aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü bitirdi. Fakültede okuduğu yıllarda Nişantaşı Ortaokulu'nda Fransızca öğretmenliği yaptı. İş müfettişliği, Edebiyat Fakültesi Kütüphane Müdürlüğü, Basım Evi Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1972'de emekli oldu. 1960 ile 73 yıllarında Türk Dil Kurumu Yayın Kolu Başkanlığı yaptı. Salah Birsel 10 Mart 1999'da İstanbul'da öldü.

0: Ben çocukluk anılarımı sevmem diyen Salah Birsel, babasının her gece kendisini, ablasını ve annesini gaz lambası çevresinde toplayarak bir takım romanlar okuduğunu anlatır. İlk okuduğu yazarlar arasında Reşat Nuri Güntekin, Ahmet Ziya Kozanoğlu ve Nizamettin Nazif'in bulunduğunu, bu kitapların etkisiyle yazmaya başladığını belirtir. Şiirlerinde halk şiirine yaklaşan bir söyleyişe ulaştı. Şairanelikten uzak yergici şiirlere ağırlık verdi.
1: Hacivat'ın Karısı, Kikirikname ve Ases kitaplarındaki şiirlerin pek çoğu yaşama sevincini yakalamayı amaç edinmiş şiirlerdir. Dünya Şarkısı adlı şiiri gibi.
0: Bildirir güzelliğini, bildirir ormanlar, bildirir göller. Yeryüzünü, gökyüzünü, dağ bildirir, yıldız bildirir. Ufuk parlaktır, taş parlak. Nehirlerin akışı vardır, çalım içinde.

0: Salah Birsel asıl ününü 1970'lerde peş peşe yayımladığı Binbir Gece denemeleri ve Salah Bey tarihi olarak adlandırdığı deneme türündeki ürünleriyle kazandı. Çok geniş bir kültürün, canlı bir anlatımın hakim olduğu düz yazılarında günlük konuşma dilinin az bilinen sözcük ve deyimleriyle özgün bir üslup geliştirdi.
1: Büyük bir beğeni kazanan denemelerini yazış biçimini şöyle anlatır Salah Birsel. Ben denemelerimi şiir yazar gibi yazmaya çalışırım. Olayları kolonyayla friksiyon edecek, el ve kanatlarını kırpacak, onları altın suyuna batıracak olan sözcüklerdir. Sözcükler bir birikim sonucudur. Bir şiirimdeki gibi söylemek gerekirse bir leylak birikimidir. Yıllardan beri okuduğum yazılardan bende kalanlar defterlerdedir. Ben okuduklarımdan arda kalanlara mantar bahçesi adı veririm. Bu senfoniye çerçöp katılır. Mantar bahçesi kısa zamanda beyaz, sarı, yeşil, siyah bir küf bağlar. Bu küflerin yani mantarların ipince iplikleri de koskoca kütükleri, kabukları, dalları çürütüp humusa eklerler. Bundan da yepyeni bir orman fışkırır. Benim çalışmamda 3 aşağı 5 yukarı budur.
0: Salah Birsel özellikle İstanbul kahvelerini, Beyoğlu ve Boğaziçi'nin sanat çevrelerini, edebiyat sohbetlerini renkli bir dille anlatır. Kahveler kitabında 1940 yılında Küllük'e gelenler arasında Sait Faik Abasıyanık, Oktay Akbal, Orhan Murat Arıburnu ve Sabahattin Ali de vardır. Arıburnu bir at üstünde dört nala uçuyormuşçasına her masaya rüzgarından bir parça dağıttıktan sonra masalardan birine konar. Küllük'e Bedri Rahmi Eyüboğlu ile Celal Sılay asker giysileriyle gelirlerdi. Celal Sılay'ın birliği Beykoz'un gerilerinde bir yerlerdedir. Ama Celal her cumartesi dağ demez, bayır demez Beykoz'dan kalkıp Beyazıt'a gelir.

0: Muzaffer Buyrukçu, Salah Birsel üzerine başlıklı yazısında şu değerlendirmede bulunur. Salah Birsel, denemelerinde yetkinliğe ermiş bir düşünce mekanizmasının ayrıntılı bir biçimde nasıl çalışabileceğini gösterir. Oradan oraya sıçraması, gülerken somurtması bir düzenin gereğidir. Her şey birbirinin içindedir. Birbirinin içinde saklananları ölüme mahkum etmemek, onlara yaşama olanakları sağlamak, Salah Birsel'in insanı ve dünyayı anlatırken kullandığı en önemli yöntemlerden biridir.
1: Günlük çağdaş Türk edebiyatında Salah Birsel'le 1940'ların sonunda doğmuş bir sözcüktür. Günlüklerinde sultanlar, padişahlar, krallar, kraliçeler, paşalar, yazarlar, çizerler, şairler ve şekerciler, yerliler, yabancılar, ölü ve diri binlerce kişi yer alır. Kısacası Salah Birsel'in günlüklerinde yok yoktur. 19 Ekim 1994 tarihinde günlüklerinin tarihçesini yazar günlüğüne Salah Birsel.

onlara 1949 yılının 20 Ocağı'nda başlamıştım. Tam 46 yıl olmuş. Günlüklerim ilk olarak 1 Ocak 1950'de Beş Sanat dergisinde gün ışığına çıktı. O günkü dergiyi edinmek isteyenler onu ya bulur ya bulmaz. Amenna, bu papağannamelerin ilki, herkes bilir, 1955'te çıkmıştır. 1972-75 günlerine ise Kuşları Örtünmek adını bağışladım. İlk cilt çoktan bitmişti. Kuşları Örtünmek de kısa zamanda tükenince Ferit Edgü her iki günlüğü Hacivat Günlüğü adı altında bir araya getirdi. Yalnız bunlara 1956 yılının hiçbir kitaba girmemiş papağannamesini de ekledi. Ondan sonra günlükler birbirini izledi. İşte 1994. Her şey bitti. Yaş geldi 76'ya dayandı. Bugüne değin ne yaptım? Anlatım biçimim, yazmış yazmamış şekerlerim. Ey okur, hoşuna gitti mi? Yıllardır beni büyük bir bağlılıkla izlediğine göre, hiç değilse sözcük trampetamı yadırgamadın. Ne var? Onlar artık seni açmayacak. Sana güç katmayacaksa onlara sakın yaklaşma. Bir kenarda tut. Dudaklarına da bir gülücük kondur. Hadi sözcük trampetası. Tram, tram, tram.

0: Sanatı girintilerde, çıkıntılarda, önemsiz noktalarda, ayrıntılarda gören Selah Birsel'in Dünya İşleri, Hacivat'ın Karısı, Ases, Kikirikname, Haydar Haydar, Köçekçiler ve Bütün Şiirleri adlı şiir kitapları vardır. Deneme kitaplarından bazıları Kendimle Konuşmalar, Paf ve Puf, Hayli Kimi Kurtarır, Amerikalı Tolstoy, Yapıştırma Bıyık, Şiir ve Cinayet, Gece Mavisi ve benzerleridir. Günlükleri Kuşları Örtünmek, Yaşlılık Günlüğü, Aynalar Günlüğü, Bay Sessizlik, Nezlilik Arga, Hacivat Günlüğü, Papağanname ve buna benzerleridir. Araştırma başlığı altında toplanan kitapları ise Kahveler Kitabı, Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu, Boğaziçi Şıngır Mıngır, Sergüzeşti Nono Bey ve Elmas Boğaziçi, İstanbul Paris'tir. Selah Birsel'in ayrıca çok sayıda çevirisi bulunmaktadır.
1: Programımızı bitirirken hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler dileriz.
2: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
3: Yüz Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
5: Yurdumun Sesi.

Bir güzelden ötürü, ey canım,

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi dimdik ayakta. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin bölgedeki çatışmalara rağmen güçlü şekilde yoluna devam ettiğini söyledi. Erdoğan, üretim, yatırım ve ihracatı desteklemek amacıyla 1 trilyon liralık destek paketinin devreye alındığını belirtti. Terörün ekonomiye ağır maliyet oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefiyle ülkenin her alanda yeni bir döneme gireceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca orman yangınlarıyla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Hamas heyeti ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistin halkına desteğini sürdüreceğini ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi güven mektubunu Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya sundu. Çek Cumhuriyeti'nin Suriye Büyükelçisi Viteslav Pivanka güven mektubunu Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'ya sundu. Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen resmi törende gerçekleşen kabulde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile Suriye Merkez Bankası Başkanı Muhammed Safvar Raslan tarafından imzalandı. Anlaşma kapsamında Suriye Merkez Bankası adına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde Türk Lirası Mevduat Hesabı açılacak.

Hareketi ile koordinasyon Lübnan için geçici bir tercih değil, stratejik bir gerekliliktir. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Dan, Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinin Lübnan için stratejik önem taşıdığını söyledi. Am, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel gücüne dikkat çekerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesini istediklerini ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan'ın istikrarı, yeniden imarı ve sınır güvenliğine sağlayacağı katkının önemli olduğunu vurgulayan Am, Ankara ile koordinasyonun stratejik bir gereklilik olduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Zeydi'nin görüşmesi Irak basınında geniş yer buldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin Ankara'daki görüşmesi Irak basınında geniş yer buldu. Haberlerde iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar ile kalkınma yolu projesinin öne çıktığı belirtildi. Irak basını projenin ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını ve Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki stratejik işbirliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayacağını vurguladı.

Alman tarifeli uçuş yapıldı. Almanya ile Suriye arasındaki hava ulaşımı yaklaşık 15 yıllık karanın ardından yeniden başladı. İki ülke arasında ilk tarifeli direkt uçuş Düsseldorf'tan Şam'a gerçekleştirildi. Düsseldorf'tan Şam'a yapılan seferle iki ülke arasındaki hava trafiği yeniden başladı. Haftada iki kez düzenlenecek uçuşların Almanya'da yaşayan Suriyeliler ile iş amaçlı seyahat eden yolculara hizmet vermesi planlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni saldırıları duyurmasının ardından İran'ın farklı bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni saldırı açıklamasının ardından İran'ın çeşitli bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'daki askeri hedeflere yönelik yeni saldırılar başlatacağını açıkladı. İran basını ise Hürmüzgan, Huzistan ve bazı adalarda patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sorma arkadaşım ayrılık denen kelimeyi. Sorma kapılarında mecnun gezdiren bahaneyi. Ben o yarın derdine unutmuşum dermanımı. Sorma arkadaşım külü dumanı. Ağustos'ta saçlarıma yağan karı. Kapılarında kul diye, mecnun olup çöl diye, sana geldim vur diye, halım nedir sor diye, yıkılmadım gör diye. Şimdi neyi alıp satayım, bugün efkarımı pazara çıkarmıyorum. Dermanı yok bu sevdayı sordum kendime. Geceler yoldaş oldu döndüm kendime. Ey aşk, ey derin kuyu, ey soruldukça kanayan soru. Nem olsun sen olmayınca, dünya malı nem olsun. Her gün pazar kurulsa aşk meydanında.

bir ayrılıktı. Ey her şeyin sebebi, gör diye gözlerinle divaneni. Durmuşum yoluna, bir ömür beklemeye durmuşum. Nem olsun sen olmayınca, dünya malı nem olsun. Her gün pazar kurulsa aşk meydanında, benim sensiz

kapılarında kul diye, Mecnun olup çöl diye, sana geldim vur diye, halın nedir sor diye, yıkılmadım gör diye, niye alıp satayım?

0: Montesquieu bir konuşmasında okumayı sevmek yaşamdaki can sıkıcı saatleri güzel saatlerle değiştirmektir der. Descartes ise okumanın geçen asırların en namuslu adamlarıyla yapılan bir söyleşi olduğunu belirtir. Okumadan bilgin, gezmeden gezgin olunmaz biçimindeki atasözümüz de anımsanmalı. Okumak denince aklımıza kitaplar gelir. Büyük küçük, resimli resimsiz pek çok konudaki değişik kitaplar. Öyküler, anı, gezi, gözlem, inceleme yazıları, masallar, romanlar. İşte sevgili dinleyiciler, Türk ve dünya edebiyatından değişik örnekler sunacağımız bu dizimizde masal dünyasına girip masallar ülkesiyle tanışacağız. Romanları, öyküleri okuyup yazarlarını tanıyacağız. Kitaptan kitaba, yazardan yazara düğüm düğüm dolaşırken bir zevkli gezi olacak yaptığımız. Bu arada çevremiz de genişleyecek, eğleneceğiz, öğreneceğiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bu dizinin programlarında Ömer Seyfettin, Tarık Dursun K, Zeyyat Selimoğlu, Tahir Alango, Mehmet Seyda, M. Zeki Taşkın, Gülten Dayıoğlu, Eflatun Cem Güney, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, Nurullah Ataç, Yaşar Kemal, Cevat Fehmi Başkurt gibi yazarlarımızın kimi kitaplarını sunacağız sizlere.
0: Yalnız bunlar değil elbette. Dünya edebiyatından, dünyaca ünlü yazarların çalışmalarından bazı örnekler de sunacağız sizlere. Arumaya, Jane Eyre, Monte Cristo, Küçük Lord, Oliver Twist, Robinson Crusoe, Gulliver'ın Gezileri, Pinokyo, Pollyanna, Heidi, Ay'a Seyahat bunlardan bazıları.
1: Küçük Pascal her günkü mavi kazayla evinden çıktı. Mavi uzun pantolonunun bir dizi aşınıp açılmıştı. Küçük deri çantasının bir yanı sökülmüştü. Caddeye inen taş basamaklı sokağın başına geldi.

0: dedi. Sıska tekir kedi onu görünce miyavladı. Günaydın kedi dedi Pascal. Kedi ona doğru yürüdü. Pascal çöküp kedinin başını okşadı. Kedi mırıldanıp sırtını kabarttı. Pascal'ın bacaklarına süründü. Okula geç kalıyorum dedi Pascal. Gözü kedi de caddeye inen taş basamaklı sokağın başına kadar yürüdü. Kedi gitme der gibi Pascal'a bakıyordu. Hoşça kal dedi Pascal. Taş basamakları inmeye başladı. Sokağın tam ortasında birden duvarın dibindeki elektrik direğinin tepesine takılmış bir balon gördü. Direğin dibine sokuldu. Kocaman bir balondu. Pırıl pırıl, kıpkırmızı, kocaman bir balon. Pascal sağına soluna bakındı. Kimsecikler yoktu sokakta. Eski okul çantasını yere bıraktı, kalın demir direğe sarıldı. Ayaklarıyla duvarın oyuklarına tutunarak tırmanmaya başladı. Tırmandı, tırmandı, uzanıp duvarın üstüne çıktı.
1: Her şey böyle başlar bu kitapta. Pascal evden çıkar, kediyle karşılaşır. Kediye önce günaydın, sonra hoşça kal der. Kocaman kıpkırmızı balonu görünce durur. Evet sevgili dinleyiciler, bugün size sunacağımız kitabın ilk sayfalarında anlatılanlar bunlar. Kitabın adı Kırmızı Balon. Kırmızı Balon bir filmin öyküsüdür gerçekte. Albert Lamoriz'in yönettiği Kırmızı Balon adlı filmin öyküsünü Erdal Öz kaleme almış Siz Çocuklar için. Söz buraya geldiğine göre bakın Erdal Öz ne diyor bu konuda.
0: Ünlü Fransız film yönetmeni Albert Lamoriz'in yönettiği Kırmızı Balon adlı filmi yıllar önce görmüştüm. Ne kadar çok etkilemişti beni. Küçük bir çocukla bir kırmızı balonun dostluğunu dile getiren bu güzel filmin etkisini yüreğimde hep taşıdım. Geçenlerde Kırmızı Balon'un banda çekilmiş temiz bir kopyası geçti elime. Yıllar önce izlediğimde duyduğum çocukça sevinci, çocukça hüznü yeniden duydum yüreğimde. Oturup günlerce yeniden izledim filmi. Bütün ayrıntılarını bir bir kağıda döktüm. Sonra da geçtim yazı makinemin başına, sevgili küçük Pascal'la kocaman kırmızı balonun öyküsünü filmden hiç uzaklaşmamaya çalışarak yeni baştan yazdım. Albert Lamoriz'in bugün yaşıyor olmasını, bu yazdığım kitapçığı onun da okumasını ne kadar isterdim. Ne yazık ki yaşamıyor bu büyük usta. 1970 yılında yine çocuklar için yeni bir filmi çekerken geçirdiği helikopter kazasında ölmüş. Bu kitapçığı onun çektiği filmin fotoğrafları ile süslemekten kaçınmadım. Bu kitap onun sayılır çünkü. Kitabı ona adıyorum.
1: Evet, keşke Lamoriz yaşasaydı da bu kitabı görseydi. Kim bilir ne düşünür, neler söylerdi. Sevgili dinleyiciler, 1922 yılında Paris'te doğan Lamoriz daha genç biriyken fotoğraf ve sinemayla ilgilenir. 1949'da ilk filmini yapar. Küçük Eşek Bim. Adından da anlaşılacağı gibi bu bir çocuk filmidir. 1956 yılında bugünkü programımıza konu olan Kırmızı Balon filmini gerçekleştirir. Bunları Beyaz Yele ve başkaları izler. Sevgili dinleyiciler, gelin biz yine Kırmızı Balon adlı kitabımıza dönelim. Bakalım Pascal balonu alabildi mi?
0: Balon biraz ötesindeydi. İpinin ucu elektrik lambasının altındaki demire sarılmıştı. Uzandı, ipin takılıp sarıldığı yere güçlükle ulaştı. Asıldı ipe. İp sarıldığı yerden kolayca kurtuldu. Çekip aldı balonu. Ne güzelsin dedi Pascal. İpi ağzına aldı, dişlerinin arasına sıkıştırdı, direğe sarılıp aşağıya kaydı. Ayakları yere değince sevindi. Pascal'ın şimdi güneş gibi kocaman, kıpkırmızı bir balonu vardı. Koşarak caddeye indi. Bir elinde çantası, bir elinde balonuyla kalabalığa karıştı. Otobüs durağına doğru yürüdü. Tepesinde onunla birlikte yürüyen güzel balonundan gözlerini alamıyordu. Yaşlı bir teyze yanlarından geçerken çarpmasın diye başını eğdi, balona yol verdi. Sonra dönüp keyifle arkalarından baktı. Pascal otobüs durağına gelmişti. Okuluna giden otobüste neredeyse gelirdi. Durakta bekleyenler gülümseyerek balonla çocuğa bakıyorlardı. İki eski arkadaş gibiydi balonla çocuk. Otobüs görünmüştü uzaktan. Durağa yanaşırken genç bir kadın Pascal'ı tutup kaldırıma çekti. Otobüsün altında kalmak mı istiyorsun dedi. Hayır efendim dedi Pascal. Otobüsün giriş yeri arkadandı. Önce büyüklerin binmesini bekledi. Tam sıra kendisine gelmişti ki biletçi durdurdu onu. Bununla mı bineceksin otobüse? Evet dedi Pascal. Benim balonum o. Böyle kocaman bir şeyle otobüse binilmez, dedi biletçi. Ama bir balon bu, dedi Pascal. Balon malon, koskocaman bir şey, otobüs insanlar içindir. Balonlar binemez, dedi biletçi. Kalkış sirini çaldı, otobüs çekip gitti. Pascal balonuyla kala kaldı oracıkta. Ne yapacaktı şimdi?
1: Öykü kişimiz Pascal balonuyla kala kalır durakta. Ne yapacağını bilemez. Bir sonraki otobüse binse derse yetişemezdi. Ayrıca gelecek otobüsün biletçisi Pascal'ın balonuyla binmesine izin verecek miydi? Bu da belli değildi. Pascal kaldırıma çıkar, düşünür bir süre. Yürümekten başka çaresi olmadığını anlar. Koşmaya başlar.
0: Beyaz ipin ucundaki balon sağa sola yalpalıyor, çocuğun ardınca uçuyordu şimdi. Başlarını çarpmamak için eğilenler, sağa sola çekilenler, balon geçtikten sonra dönüp ipi tutarak koşan çocukla balonunun arkasından şaşkınlıkla bakıyorlardı. Pascal okulun kapısına geldiğinde soluk soluğaydı. Gecikmişti. Okulun büyük demir kapısı kapanmıştı. Kapıyı zorladı, kilitlemişlerdi. Uzanıp kapının ziline bastı. Bekledi. Az sonra kapı açıldı. Balonuyla birlikte okulun taş döşeli avlusuna girdi. Okulun iyi yürekli yaşlı ademesi elindeki uzun saplı çalı süpürgesiyle sabaha karşı yağan yağmurdan kalma su birikintilerini dökülmüş ağaç yapraklarıyla birlikte süpürüyordu. Günaydın efendim, dedi hademeye. Günaydın yavrum, dedi hademe gülümseyerek. Birden aklına geldi, balonuyla sınıfa giremezdi. Hademeye döndü. Efendim, balonum sizde kalabilir mi? Uzattı balonunun ipini. Dersten çıkınca gelir alırım. Hademe uzatılan ipi tuttu. Hemen önünde duran kırmızı balona baktı. Ne güzel bir balon bu, dedi. Balon şimdi Hademe'nin tepesindeydi. Hademe başını kaldırmış, tuttuğu gergin beyaz ipin ucunda duran balona bakıyordu. Dökülmüş yaprakların üzerinden koşarak avluyu geçen Pascal içeri girdi.
1: Okulun dağılma saati gelir. Yine yağmur yağar. Tüm çocuklar evlerinin yolunu tutar. Pascal kırmızı balonun ıslanmasını istemez. Şemsiyesi olmadığı için de kapının önünde küçük çatının altında bekler. Bastonuna tutunarak yürüyen yaşlı topal bir adam görür. Bir süre şemsiyeli yaşlı adam, Pascal ve kırmızı balon birlikte giderler. Yaşlı adamla yolları ayrılınca güzel bir hanımla, kara örtülere bürünmüş beyaz yakalı iki rahibeyle, partisülü bir başka adamla giderler. Derken yağmur diner. Pascal balonuyla eve gider koşarak. Ama annesi balonu eve almak istemez. Pascal balonunu balkona bırakır. Ertesi gün Pascal ve kırmızı balonu yeni serüvenler bekler.
0: Pascal koşarak sokağa çıktı. Başını kaldırıp yukarılara baktı. Balonu yukarıda bıraktığı yerdeydi. Balon, diye seslendi. Balon, bak buradayım. Balon çocuğun sesini duymuştu. Sevinçle aşağı inmeye başladı. Pascal elini uzatıp tam ipini tutacakken balon birazcık yukarı çekildi. Pascal ipe yetişemedi. Balon yine alçalıp bekledi. Tam Pascal ipi yakalayacakken birden yukarı kaçıp tepede keyifle şöyle bir dolandı. Sabahın ilk oyunuydu bu. Çok şakacısın, dedi Pascal. İp tam tepesindeydi. Zıpladı, balon sağa kaçtı. Pascal koştu. Balon bu kez sola kaçtı. Bir koşuşturmadır başlamıştı aralarında. Dur artık, okula geç kalacağım. Balon gelip tepesinde durdu. Pascal birden zıpladı ama balon da zıplamıştı. Çok yaramazsın, dedi Pascal. Döndü, arkasına baka baka çantasını savurarak yürümeye başladı. Balon hemen arkasındaydı. İpi yerde sürünüyordu. Ver ipini bana. Tutmak için uzandı. Balon geri kaçtı. Delisin sen, dedi Pascal. Ardına bakmadan taş basamakları hızla inmeye başladı. Balon da hızlanmıştı. Caddeye çıkacakları sırada kısa bacaklı, kara, şişko bir köpek balonu gördü, havlayarak üstüne atladı. Balon hiç beklemiyordu bunu. Köpeğin ıslak sivri burnu çarpınca balon bir anda havaya fırladı. Şaşkın şaşkın indi yine. Köpek havlayarak bir daha atladı üstüne. Burnu yine çarpmıştı balona. Pascal şaşkınlıktan dona kalmıştı. Birden toparlandı.

0: kaçsana diye bağırdı. Balonum kaçsana.
1: Balon havalanır, sonra sevinçle Pascal'a sokulur. Yolda, otobüste şaşırtıcı olaylar yaşarlar. Okulda da ilginç olaylar olur. Pascal dünya güzeli bir balonla arkadaş olduğu için ceza alır ama kızmaz. Yine de balonum özledim seni der. İlk fırsatta yürüyüşe çıkarlar, vitrinlere bakarlar. Eski eşyaların sergilendiği sokağa giderler. Mavi balonlu sarışın küçük bir kızla arkadaş olurlar.
0: Pascal koşup gelmişti yanına. Kızla göz gözeydiler şimdi. Sizin mi bu balon dedi kız. Evet dedi Pascal. Çok akıllıdır benim balonum. Nasıl yani dedi kız. Pascal elini balona uzattı. Balonum ver ipini bana dedi. Balon alçaldı. Pascal tuttu ipinden. Kıza bir şey demeden döndü. Gururla balonunu çekiştirerek yürümeye başladı. Bu kez mavi balon yerinde duramaz olmuştu. Çırpınıp ipini kurtardı kızın elinden. Uçup gitti kırmızı balona doğru. Kırmızı balon uçup gelen mavi balonu sevgiyle karşıladı. Havada dokundular birbirlerine.
1: Olanlar yalnız bu kadar değil sevgili dinleyiciler. Birlikte kiliseye giderler, komşu semtin çocuklarıyla bir dolu serüvenler yaşarlar. Onların yaşadıklarının bir kısmını size sunamadık. Sonrası size kalıyor. En iyisi alın kitabı, baştan sona bir de siz okuyun. İsterseniz arkadaşlarınıza da bu kitaptan söz edin. Okuyun, anlatın, tartışın birlikte. Uğraşınız yalnız bu kitapla sınırlı kalmasın. Dilerseniz başka yazarların kitaplarını da alıp okuyabilir, okudukça yeni dünyalara yol alabilirsiniz. Bol kitaplı günler diliyoruz. Esen kalın.
2: Kitap Saati.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daun ile Ankara'da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımları sürdüreceğini söyledi. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Güney Lübnan'ın yeniden imarına katkı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Şara, Irak'taki İran'a bağlı milislerin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef alma girişimini kınadıklarını belirterek Suriye'nin Suudi Arabistan'ın güvenliği ve egemenliğine desteğini yineledi. Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler ile gerilimin azaltılması ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Suriye'nin Kuneitra bölgesini vurdu. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında bulunan Doğu Tel Ahmer çevresini topçu atışları ile hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı SANA saldırıda can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi paylaşılmadığını duyurdu. İsrail'in Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Kuneitra ve Dera'da askeri varlığını arttırdığı belirtilirken Suriye yönetimi İsrail'in son dönemde ülke genelinde çok sayıda hava ve kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Saad Barut, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Claudio Cordone ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki çalışmalarına ilişkin son gelişmeler değerlendirilirken, taraflar arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik işbirliği imkanları ele alındı.

Humus'taki katliama karışan iki şüpheli yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik güçleri Humus kırsalında 40 sivilin hayatını kaybettiği katliama karıştıkları belirtilen devrik rejim mensubu iki kişiyi gözaltına aldı. Bakanlık açık

Afrin'de uyuşturucu operasyonu, 186 bin hap ele geçirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep kırsalındaki Afrin bölgesinde düzenlenen operasyonda iki uyuşturucu kaçakçısının yakalandığını açıkladı. Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ile Özel Harekat Kuvvetleri'nin ortak operasyonunda toplam 186 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlemlerin tamamlandığı ve adli makamlara sevk edildikleri bildirildi.

başlıyor. Suriye Hava Yolları, Şam ile Medine arasındaki tarifeli uçuşların 11 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre seferler her salı günü gerçekleştirilecek. Şirket, biletlerin resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden rezervasyon ve çevrimiçi ödeme yöntemleriyle satın alınabileceğini bildirdi. Şam-Medine hattındaki ilk düzenli seferler, Esed rejiminin devrilmesinin ardından 20 Ocak'ta yeniden başlamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'daki gençlik buluşmasında bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'da düzenlenen uluslararası gençlik buluşmasında bir araya geldi. Kafkas Vakfı'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen programa Türkiye Cumhuriyeti'nden 20, Suriye'den ise 50 genç katıldı. Etkinlikte iki ülke arasındaki gençlik köprülerinin kurulması, kültürel diyaloğun güçlendirilmesi ve ortak gelecek vizyonunun gerçekleştirilmesi ele alındı. Çalıştaylarda kimlik, kültür, tarih ve uluslararası işbirliği başlıklarında görüş alışverişinde bulunuldu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Kınamayın beni eğer ağlarsam. Kınamayın beni eğer ağlarsam. Kökmenim canımla bezar olmuşam. Yıkıldı sarayım, çöl oldu elim. Kurtlara kuşlara diyar olmuşam. Köçe köçeyledi getti kervanım. Bir ah çektim göğe çıktı dumanım. Elden düştüm cana yoktu gümenim. Saçım bayaz koca hıtyar olmuşam. Ağladım gözyaşım aktı göl oldu. Ataş aldı yürek yandı kül oldu. Görmedim eller bana yol oldu. Şaşırttım yolumu ne çarılmışam. Çarkı dönmüş felek kırdı kolumu. Oya diye bançılar derdi gülümü. Güller gelir gönlüm diler ölümü. Zalim ya da alçak duvarımışam. Oğlu ölmüş ana kimin satlara. Ölmüş ana kimin satlaram, elim malım mülküm köyüm yadlaram. Akba döneceğim onu beklerim. Bağda unutulmuş cüft nar olmuşam. Çocuklarım yadlar eski günlerim. Sabah olur bekler o kaç billeri. Kudam sakla beni aziz canları. Yandı bağım bahçem bayar olmuş.

Halep Türkmen Cemaatleri 3. kısım. Başım Kızdı Çepnisi. 16. yüzyıl ortalarında 6 hane ve 6 gelir vergi nüfusu olan bu Çepni şubesinin 1630'da Hüseyin Bey'in yönetiminde 36 asker, 25'i evli hane ve toprak gelir vergisi, biri de gelir vergi nüfusu ile 3958 adet koyunları bulunmaktaydı. 1642'de Adana, Aydın ve Saruhan vilayetlerinde oldukları anlaşılan Başım Kızdı Çepnisi'nin 30'u toprak vergisi, 20'si de gelir vergisi olmak üzere 77 asker vergi nüfusu ile 2771 adet koyun ve 24 adet de develeri vardı.

1973'te Rumkale vilayetinde olan bu cemaat mensuplarının bu tarihte de 25'i toprak vergisi olmak üzere 30 asker vergi nüfusu ile 1526 adet koyun ve 40 adet de develeri bulunmaktaydı. 1667'de Avcı Koyunlu yakınlarında oldukları anlaşılan bir başım kızlı çeplisi şubesinin 7 asker vergi nüfusu ile 427 adet koyunları vardı.

Bu zamanda Menteşe bölgesinin emlak idare bölümü, Çatlı köyü yakınlarındaki Toyluk Gölü adlı yerde sakin olan bir şubesi, 13 toprak vergi nüfusu ile 3 adet deveye, yine aynı bölgede Bilan adlı köyde sakin olan bir mahallesi, 6 asker vergi nüfusu ile 2 adet deveye, Karahisar'ı sahip idari bölümü bulunan ve göçer oldukları ifade edilen başka bir mahallesi, 9 toprak vergi nüfusuna, bir diğer mahallede ise 14 asker vergi nüfusu ile 1827 adet koyun ve 15 adet de deveye sahip bulunmaktaydı. Bugün Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın vilayetlerine yerleşmiş bir halde bulunan Çepniler herhalde bunlardan başkası değildir.

Bayat. Bayat adı esasen Türkmenler arasında yer alan büyük bir boyun adı olmakla birlikte Halep Türkmenleri arasında da Bayat adını taşıyan küçük bir cemaat yer almaktaydı. 16. yüzyılda yine aynı adı taşıyan boyun içerisinde yer alan ve 1526'da 28 hane, 1536'da da 5 asker vergi nüfusuna sahip bulunan bu cemaat mensuplarının 1642'de 1 asker, 1663'te de 2 asker vergi nüfusu Şam vilayetinde bulunmaktaydı. 1673'te ise Bayatlı Bayadı adıyla bilinen ve Rüstem Bey'in yönetiminde olduğu anlaşılan bu cemaatin 12 toprak vergi nüfusu ile 831 adet koyunları vardı. Değerli 97.8 MHz Yurt FM.

Şamlı bele süreyim yolumu, altınlardan alayım dalını. Üç güzele dokutayım çulumu, alma gözlü kız perçemli kıratımı.

Başını başımdan yukarı tutar, haykırır köpüğü başımdan atar. Kaçarsa kurtulur, kovarsa tutar, alma gözlü kız perçemli kırar.

bayındır. Beydili cemaatinden olan ve 16. yüzyılda bağımsız cemaatlerden biri olarak görülen Bayındır cemaatinin 1630'da 43 hane vergi nüfusu ile 53.558 adet koyunları, 1642'de ise Bayram Hoca'nın yönetiminde 53 asker vergi nüfusu ile 20.347 adet koyunları ve 267 adet de develeri vardı. Ayrıca 1642'de Bayındır cemaatinden 100 adet koyunu olan bir asker de Şam vilayetinde bulunmaktaydı. Fakat 1642'de Bayram Hoca'nın yönetiminde 154 hane vergi nüfusunun yeni ilde bulunması, bunların gerçekte sayıca daha kalabalık

Rakka eyaletinde Belih Nehri'nin doğu yakasına yerleştikleri anlaşılan ve toplam sayısı 100 asker olan Bayındır mensupları 1628'de firar etmiş iseler de ertesi yıl Fırat Nehri'nden geçilerek yerleşim mahallelerine geri götürülmüşlerdir. Öte yandan Bayındır cemaatinden 20 asker Rüstem Beyoğlu Halit ve Kara Ramazan adlı beylerin yönetiminde 1690'da Avusturya üzerine düzenlenecek olan bir sefere de çağrılmış.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir o eski ocak. Bülbülün yerinde baykuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narın. Biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Gittin.

0: Eyvallah.
1: Var olun beyim.
0: Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.
2: Amin.
3: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Hindi ya culluk, kedi ise pislik. Bahçeye çevlik, bulgura da hedik. Camgırı cıncık, tavuğa ferik. İt köpek yavrusuna, enik derik biz, enik derik biz.

yamaca amaç, merdivene dereç, başa açık dolba, saça gasiyeç, şişmana tavlı, kekemeye kekeç, yaramaz çocuklara çelet delik.

Adil şanım daha var saymadığım, Türkmen lehçesidir bu anlattığım. Gözümde tüter toprağım bağım, özleme hasrete, göresedik derik biz.

Yörek yokuş, sokakları vardı. Uşaklar gülle oynar koşardı. Yolu bostan paşadan aşardı. Yörekli yokuşlu, höllük mahallesi.

Yüreklerime çakma düvenleri dardı. Ustalar terlik çarık yapardı. Bol rızıklı bereket saçardı. Fındıracı bizim.

düğünde aşıklar saz çalardı. Gelin kızları kına yakardı. Genç yaşlısı hosar oynardı. Düğünlü dernekli, Höllük mahallesi.

bağır yanıktır bir diğer adı. Kalmadı şimdi tuzuyla tadı. O güzel günler mazide kaldı. Hüzünlü kederli, hörlük mahallesi.

Yıkıldı evleri bombalar yağdı. Sokakları kızıl kana boyandı. Ağladı analar, bağrımız yandı. Yıkılmış yapılmış, öldük mahallesi.

Adil Şan'ım birlikte yaşardı. Geleceğe umutla bakardı. Memleket için sinem coşardı, coşardı. Tükendi umudu. Ölük mahallesi, ölük mahallesi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daven ile Ankara'da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımları sürdüreceğini söyledi. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Güney Lübnan'ın yeniden imarına katkı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Şara, Irak'taki İran'a bağlı milislerin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef alma girişimini kınadıklarını belirterek Suriye'nin Suudi Arabistan'ın güvenliği ve egemenliğine desteğini yineledi. Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler ile gerilimin azaltılması ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Suriye'nin Kuneitra bölgesini vurdu. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında bulunan Doğu Tel Ahmer çevresini topçu atışları ile hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı Sana saldırıda can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi paylaşılmadığını duyurdu. İsrail'in Beşer Esed yönetiminin devrilmesinin ardından Kuneitra ve Dera'da askeri varlığını arttırdığı belirtilirken Suriye yönetimi İsrail'in son dönemde ülke genelinde çok sayıda hava ve kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Saad Barut, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Claudio Cordone ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki çalışmalarına ilişkin son gelişmeler değerlendirilirken, taraflar arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik işbirliği imkanları ele alındı.

Humus'taki katliama karışan iki şüpheli yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik güçleri Humus kırsalında 40 sivilin hayatını kaybettiği katliama karıştıkları belirtilen devrik rejim mensubu iki kişiyi gözaltına aldı. Bakanlık açıklamasına göre şüphelilerin kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu sivillerin hedef alındığı saldırıya katıldıklarını sorguların

Afrin'de uyuşturucu operasyonu, 186 bin hap ele geçirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı Halep kırsalındaki Afrin bölgesinde düzenlenen operasyonda iki uyuşturucu kaçakçısının yakalandığını açıkladı. Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ile Özel Harekat Kuvvetleri'nin ortak operasyonunda toplam 186 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlemlerin tamamlandığı ve adli makamlara sevk edildikleri bildirildi.

seferlerine yeniden başlıyor. Suriye Hava Yolları, Şam ile Medine arasındaki tarifeli uçuşların 11 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre seferler her salı günü gerçekleştirilecek. Şirket, biletlerin resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden rezervasyon ve çevrimiçi ödeme yöntemleriyle satın alınabileceğini bildirdi. Şam-Medine hattındaki ilk düzenli seferler, Esed rejiminin devrilmesinin ardından 20 Ocak'ta yeniden başlamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'daki gençlik buluşmasında bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'da düzenlenen Uluslararası Gençlik Buluşması'nda bir araya geldi. Kafkas Vakfı'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen programa Türkiye Cumhuriyeti'nden 20, Suriye'den ise 50 genç katıldı. Etkinlikte iki ülke arasındaki gençlik köprülerinin kurulması, kültürel diyaloğun güçlendirilmesi ve ortak gelecek vizyonunun gerçekleştirilmesi ele alındı. Çalıştaylarda kimlik, kültür, tarih ve uluslararası işbirliği başlıklarında görüş alışverişinde bulunuldu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Erol Evgin'in seslendirdiği Bir de Bana Sor şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Esin Avşar'ın seslendirdiği Zühtü şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Erkin Koray'ın seslendirdiği Seni Her Gördüğümde şarkı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

unutmadım, unutmadım aklımda yaşananları bir tarafa, o gözlerin saklığında. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda hatıralar bir tarafa, ah o gözler.

yıllar var ki yüreğimde, gittiğin gün kanıyorum. O gözlerin hasreti ta şuramda yanıyorum.

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daun ile Ankara'da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımları sürdüreceğini söyledi. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Güney Lübnan'ın yeniden imarına katkı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Şara, Irak'taki İran'a bağlı milislerin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef alma girişimini kınadıklarını belirterek Suriye'nin Suudi Arabistan'ın güvenliği ve egemenliğine desteğini yineledi. Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler ile gerilimin azaltılması ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Suriye'nin Kuneitra bölgesini vurdu. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında bulunan Doğu Tel Ahmer çevresini topçu atışları ile hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı SANA saldırıda can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi paylaşılmadığını duyurdu. İsrail'in Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Kuneitra ve Dera'da askeri varlığını arttırdığı belirtilirken, Suriye yönetimi İsrail'in son dönemde ülke genelinde çok sayıda hava ve kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Heyetler arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Saad Barut, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Claudio Cordone ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki çalışmalarına ilişkin son gelişmeler değerlendirilirken, taraflar arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik işbirliği imkanları ele alındı.

Humus'taki katliama karışan iki şüpheli yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik güçleri Humus kırsalında 40 sivilin hayatını kaybettiği katliama karıştıkları belirtilen devrik rejim mensubu iki kişiyi gözaltına aldı. Bakanlık açıkladı.

Afrin'de uyuşturucu operasyonu 186 bin hap ele geçirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı Halep kırsalındaki Afrin bölgesinde düzenlenen operasyonda iki uyuşturucu kaçakçısının yakalandığını açıkladı. Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ile Özel Harekat Kuvvetleri'nin ortak operasyonunda toplam 186 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlemlerin tamamlandığı ve adli makamlara sevk edildikleri bildirildi.

haberlerine yeniden başlıyor. Suriye Hava Yolları, Şam ile Medine arasındaki tarifeli uçuşların 11 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre seferler her salı günü gerçekleştirilecek. Şirket, biletlerin resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden rezervasyon ve çevrimiçi ödeme yöntemleriyle satın alınabileceğini bildirdi. Şam-Medine hattındaki ilk düzenli seferler, Esed rejiminin devrilmesinin ardından 20 Ocak'ta yeniden başlamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'daki gençlik buluşmasında bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'da düzenlenen Uluslararası Gençlik Buluşması'nda bir araya geldi. Kafkas Vakfı'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen programa Türkiye Cumhuriyeti'nden 20, Suriye'den ise 50 genç katıldı. Etkinlikte iki ülke arasındaki gençlik köprülerinin kurulması, kültürel diyaloğun güçlendirilmesi ve ortak gelecek vizyonunun gerçekleştirilmesi ele alındı. Çalıştaylarda kimlik, kültür, tarih ve uluslararası işbirliği başlıklarında görüş alışverişinde bulunuldu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

evimize her şeyin, her şeyin en güzelini getirsin. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun, her şey her zamankinden daha yüce olsun. Her zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olunuz.

Canımdan çok sevdiğim aziz ve muhterem dinleyicilerim ve de çok saygıdeğer seyircilerim. Şu anda huzurlarınızda olmak ne kadar mutluluk veriyor bana bir bilseniz, kelimelerle tarif edemiyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Her zaman olduğu gibi en içten sevgilerimi ve en derin hürmetlerimi sunuyorum sizlere.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

Zeytin Dalı Harekatı, ismini barışın ve bereketin sembolü olan zeytin ağacından alarak Afrin halkını yıllardır süren terör esaretinden kurtarmak için başlatıldı. Türkiye Cumhuriyeti bu operasyonda dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hassasiyet sergileyerek sivillere, tarihi yapılara ve çevreye tek bir zarar gelmemesi için kılı kırk yarmıştır. Afrin'in terörden arındırılması sadece bir kentin kurtuluşu değil, aynı zamanda bölgenin demografik yapısını değiştirmek isteyen kirli planların da boşa çıkarılmasıdır.

Operasyonun ardından Türkiye Cumhuriyeti Afrin'de kapsamlı bir toplumsal barış ve kalkınma hamlesi başlatmıştır. Bölgenin en büyük zenginliği olan zeytin bahçelerinin korunması, yerel çiftçinin desteklenmesi ve zeytinyağı ticaretinin önünün açılması için Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurumlar seferber olmuştur.

Bu bölümde Afrin'de terörün izlerinin nasıl silindiğini ve yerini nasıl bir huzur iklimine bıraktığını ele alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bölgeye tam teşekküllü bir hastane kazandırırken, Milli Eğitim Bakanlığı binlerce çocuğun eğitim hayatına kaldığı yerden devam etmesini sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Afrin'deki varlığı bir yandan sınır güvenliğimizi tahkim ederken, diğer yandan Suriyeli kardeşlerimizin kendi öz vatanlarında baskıdan uzak onurlu bir hayat sürmelerine imkan tanımıştır. Şehrin meydanında yükselen ezan sesleri ve okul zilleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı istikrarın en güzel melodileridir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daun ile Ankara'da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımları

sürdüreceğini söyledi. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Güney Lübnan'ın yeniden imarına katkı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Şara, Irak'taki İran'a bağlı milislerin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef alma girişimini kınadıklarını belirterek Suriye'nin Suudi Arabistan'ın güvenliği ve egemenliğine desteğini yineledi. Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler ile gerilimin azaltılması ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Suriye'nin Kuneitra bölgesini vurdu. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında bulunan Doğu Tel Ahmer çevresini topçu atışlarıyla hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı SANA saldırıda can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi paylaşılmadığını duyurdu. İsrail'in Beşer Esed yönetiminin devrilmesinin ardından Kuneitra ve Dera'da askeri varlığını artırdığı belirtilirken, Suriye yönetimi İsrail'in son dönemde ülke genelinde çok sayıda hava ve kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Saad Barut, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Claudio Cordone ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki çalışmalarına ilişkin son gelişmeler değerlendirilirken, taraflar arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik işbirliği imkanları ele alındı.

Humus'taki katliama karışan iki şüpheli yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik güçleri Humus kırsalında 40 sivilin hayatını kaybettiği katliama karıştıkları belirtilen devrik rejim mensubu iki kişiyi gözaltına aldı. Bakanlık açıklamasına göre şüphelilerin kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu sivillerin hedef alındığı saldırıya katıldıklarını sorgularında itiraf ettikleri bildirildi. Zanlılar soruşturmanın tamamlanmasının ardından yasal işlemler için terörle mücadele şubesine sevk edildi.

Afrin'de uyuşturucu operasyonu, 186 bin hap ele geçirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı Halep kırsalındaki Afrin bölgesinde düzenlenen operasyonda iki uyuşturucu kaçakçısının yakalandığını açıkladı. Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ile Özel Harekat Kuvvetleri'nin ortak operasyonunda toplam 186 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlemlerin tamamlandığı ve adli makamlara sevk edildikleri bildirildi.

haberlerine yeniden başlıyor. Suriye Hava Yolları, Şam ile Medine arasındaki tarifeli uçuşların 11 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre seferler her salı günü gerçekleştirilecek. Şirket, biletlerin resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden rezervasyon ve çevrimiçi ödeme yöntemleriyle satın alınabileceğini bildirdi. Şam-Medine hattındaki ilk düzenli seferler Esed rejiminin devrilmesinin ardından 20 Ocak'ta yeniden başlamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'daki gençlik buluşmasında bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'da düzenlenen uluslararası gençlik buluşmasında bir araya geldi. Kafkas Vakfı'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen programa Türkiye Cumhuriyeti'nden 20, Suriye'den ise 50 genç katıldı. Etkinlikte iki ülke arasındaki gençlik köprülerinin kurulması, kültürel diyaloğun güçlendirilmesi ve ortak gelecek vizyonunun gerçekleştirilmesi ele alındı. Çalıştaylarda kimlik, kültür, tarih ve uluslararası işbirliği başlıklarında görüş alışverişinde bulunuldu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum, seninleyim.

Yıllara bir güne nasılsın kırdım? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çevrimdeki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daven ile Ankara'da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımları sürdüreceğini söyledi. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Güney Lübnan'ın yeniden imarına katkı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Şara, Irak'taki İran'a bağlı milislerin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef alma girişimini kınadıklarını belirterek Suriye'nin Suudi Arabistan'ın güvenliği ve egemenliğine desteğini yineledi. Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler ile gerilimin azaltılması ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Suriye'nin Kuneitra bölgesini vurdu. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında bulunan Doğu Tel Ahmer çevresini topçu atışları ile hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı Sana saldırıda can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi paylaşılmadığını duyurdu. İsrail'in Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Kuneitra ve Dera'da askeri varlığını arttırdığı belirtilirken Suriye yönetimi İsrail'in son dönemde ülke genelinde çok sayıda hava ve kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Saad Barut, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Claudio Cordone ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki çalışmalarına ilişkin son gelişmeler değerlendirilirken, taraflar arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik işbirliği imkanları ele alındı.

Humus'taki katliama karışan iki şüpheli yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik güçleri Humus kırsalında 40 sivilin hayatını kaybettiği katliama karıştıkları belirtilen devrik rejim mensubu iki kişiyi gözaltına aldı. Bakanlık açık

Afrin'de uyuşturucu operasyonu, 186 bin hap ele geçirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep kırsalındaki Afrin bölgesinde düzenlenen operasyonda iki uyuşturucu kaçakçısının yakalandığını açıkladı. Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ile Özel Harekat Kuvvetleri'nin ortak operasyonunda toplam 186 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlemlerin tamamlandığı ve adli makamlara sevk edildikleri bildirildi.

Yine yeniden başlıyor. Suriye Hava Yolları, Şam ile Medine arasındaki tarifeli uçuşların 11 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre seferler her salı günü gerçekleştirilecek. Şirket, biletlerin resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden rezervasyon ve çevrimiçi ödeme yöntemleriyle satın alınabileceğini bildirdi. Şam-Medine hattındaki ilk

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'daki gençlik buluşmasında bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'da düzenlenen Uluslararası Gençlik Buluşması'nda bir araya geldi. Kafkas Vakfı'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen programa Türkiye Cumhuriyeti'nden 20, Suriye'den ise 50 genç katıldı. Etkinlikte iki ülke arasındaki gençlik köprülerinin kurulması, kültürel diyaloğun güçlendirilmesi ve ortak gelecek vizyonunun gerçekleştirilmesi ele alındı. Çalıştaylarda kimlik, kültür, tarih ve uluslararası işbirliği başlıklarında görüş alışverişinde bulunuldu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Hoş bulduk. Ben kitaplara bakıyordum.
0: Buyurun, rahat olun. Ne tür kitaplara bakıyorsunuz?
1: Şiir.
0: Bakın, hemen sağ tarafınızda şiir kitapları. Nerelisiniz?
1: Fas.
0: Hangi şehrinden?
1: Marrakeş.
0: Kırmızı şehirdensiniz demek.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Sessiz dostlarımdan, kitaplardan yani. Bakın, bu kitapların hepsi benim dostumdur. Öylece durup zamana meydan okurlar. İlgilenirseniz onlarla size neler neler anlatırlar. Marrakeş'te Sesler diye bir kitap var. Okudunuz mu?
1: Hayır, okumadım.
0: Elias Canetti bu kitapta kadim şehriniz Marrakeş'i anlamaya çalışır.
1: Hı hı.
0: Marrakeş'in gündelik hayatı, çarşıları, türbeleri, dilencileri, develeri, sözlü kültürü, insanlarındaki o renklilik, canlılık, doğallık. Kısacası Marrakeş'te yaşamın ritmi hayrete düşürür Canetti'yi.
1: Çok merak ettim. Hemen alıp okuyacağım.
0: Marrakeş'in anlamı ne?
1: Tanrı'nın ülkesi anlamına geliyor. Berberice bir kelime.
0: Şimdi söyleyin bakalım. Neden geldiniz Tanrı'nın ülkesinden medeniyetlerin beşiği Anadolu'ya?
1: Tanışmak için.
0: Kiminle tanışmak için?
1: Yunus Emre'nin torunlarıyla tanışmak için.
0: Yunus'u nereden biliyorsunuz siz?
1: Ben Arapça ve Fransızca biliyorum. Bir gün Marrakeş'te sizinki gibi bir sahafta Fransızca bir kitap gördüm. Üzerinde Yunus Emre divanı yazıyordu. Kitabı açtım ve ilk şiiri okudum.
0: Bildik gelenler geçtiler, gördük konanlar göçtüler. Aşk şarabın içen canlar, uymaz göçmeye konmaya.
1: Ezbere biliyorum.

0: diyorsunuz?
1: Niye şaşırıyorsunuz? Yunus bu. Sizi ta Kuzey Afrika'dan alır, buraya getirir. Bize de aşk diyarını gezdirir. Sonra ne oldu? Anlatın lütfen.
0: Sonra kitabı elimden bırakamadım. Kitaptaki bütün şiirleri okudum. Yunus Emre'yi araştırdım, ilahilerini dinledim, çok etkilendim. Yunus Emre'yi aslından okumaya, buraya gelip bu kültürü tanımaya, Yunus'un torunlarıyla tanışmaya karar verdim.
1: Sevdiniz mi Yunus'un torunlarını?
0: Evet, bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını seviyorum.
1: Peki nasıl yaşıyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz?
0: Bir yıl sadece Türkçe kursuna gittim. Çok güzel geçti. Ama param bitmişti. İyi tarafı artık Türkçe biliyordum. Tercüme bürolarına başvurdum ve tercüme yapmaya başladım. Kalan zamanlarımda turistlere rehberlik de yapıyorum.
1: Çok güzel. O zaman artık buralardasın.
0: Evet, öyle gözüküyor.
1: Ben adınızı sormayı unuttum.
0: Benim adım Yusuf. Sizin adınız ne?
1: Benim adım da Alper.
0: Çok memnun oldum.
1: Ben de Yusuf. Gidiyor musun yoksa?
0: Ben aslında sizden kitap almaya gelmiştim. Bana birkaç kitap tavsiye edebilir misiniz?
1: Olur tabii, memnuniyetle. Şiir sever misiniz?
0: Evet, şiiri çok severim. Kendim de küçük şiirler yazıyorum.
1: Çok güzel. Ben mesela Sezai Karakoç'un şiirlerini çok severim. Sana da tavsiye ederim. Bence bugünün Yunus Emre'si odur. Türkiye'nin en önemli şairlerinden ve düşünürlerinden biridir. Yaklaşık 60 kitabı var.
0: Çok merak ettim. Kitaplarını görebilir miyim? Ne tarafta?
1: Sezai Karakoç'un tüm kitapları şu iki rafta. Bak hemen şurada.
0: Başlangıç için hangi kitabını önerirsiniz?
1: Ben Şah Damar, Körfez, Sesler kitabını çok severim. Baksana, köşe şiirinden küçük bir bölüm okuyayım. Hı hı. Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyaların görülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin. Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Nasıl? Beğendin mi? Bu şiirin ilk bölümü.
0: Çok güzel bir şiir. Çok beğendim. Bu kitabı alabilir miyim? Fiyatı ne kadar?
1: Bu kitap benim sana hediyem olsun.
0: Sağ olun ama kabul edemem.
1: Lütfen kabul et. Sadece küçük bir hediye.
0: Peki, çok teşekkür ederim Alper Bey. Tanıştığımıza çok memnun oldum.
1: Ben de Yusuf. Ben de çok memnun oldum. Bu şiirleri oku. Bir dahaki gelişinde Sezai Karakoç konuşalım, olur mu?
0: Peki, olur. Tekrar çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle Yusuf.

0: Kitap Ayracı.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Yurt FM, Sebastian Fawcett Man, Soul to the Rotten.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daven ile Ankara'da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımları sürdüreceğini söyledi. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Güney Lübnan'ın yeniden imarına katkı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Şara, Irak'taki İran'a bağlı milislerin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef alma girişimini kınadıklarını belirterek, Suriye'nin Suudi

egemenliğine desteğini yineledi. Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler ile gerilimin azaltılması ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Suriye'nin Kuneitra bölgesini vurdu. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında bulunan Doğu Tel Ahmer çevresini topçu atışları ile hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı SANA saldırıda can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi paylaşılmadığını duyurdu. İsrail'in Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Kuneitra ve Dera'da askeri varlığını arttırdığı belirtilirken Suriye yönetimi İsrail'in son dönemde ülke genelinde çok sayıda hava ve kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Saad Barut, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Claudio Cordone ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki çalışmalarına ilişkin son gelişmeler değerlendirilirken, taraflar arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik işbirliği imkanları ele alındı.

Humus'taki katliama karışan iki şüpheli yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik güçleri Humus kırsalında 40 sivilin hayatını kaybettiği katliama karıştıkları belirtilen devrik rejim mensubu iki kişiyi gözaltına aldı. Bakanlık

Afrin'de uyuşturucu operasyonu, 186 bin hap ele geçirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı Halep kırsalındaki Afrin bölgesinde düzenlenen operasyonda iki uyuşturucu kaçakçısının yakalandığını açıkladı. Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ile Özel Harekat Kuvvetleri'nin ortak operasyonunda toplam 186 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlemlerin tamamlandığı ve adli makamlara sevk edildikleri bildirildi.

yeniden başlıyor. Suriye Hava Yolları, Şam ile Medine arasındaki tarifeli uçuşların 11 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre seferler her salı günü gerçekleştirilecek. Şirket, biletlerin resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden rezervasyon ve çevrimiçi ödeme yöntemleriyle satın alınabileceğini bildirdi. Şam-Medine hattındaki ilk düzenli seferler Esed rejiminin devrilmesinin ardından 20 Ocak'ta yeniden başlamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'daki gençlik buluşmasında bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'da düzenlenen uluslararası gençlik buluşmasında bir araya geldi. Kafkas Vakfı'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen programa Türkiye Cumhuriyeti'nden 20, Suriye'den ise 50 genç katıldı. Etkinlikte iki ülke arasındaki gençlik köprülerinin kurulması, kültürel diyaloğun güçlendirilmesi ve ortak gelecek vizyonunun gerçekleştirilmesi ele alındı. Çalıştaylarda kimlik, kültür, tarih ve uluslararası işbirliği başlıklarında görüş alışverişinde bulunuldu.

0: yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar. Çok su istemiyorum. Ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
3: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Erguvan. Dünyada en çok Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır. Aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım. Bitkiler. Bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Radyo من الأردن شركة الازدهار للصناعة البلاستيكية والكرتونية رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 ل 8 2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء المواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar. Çok su istemiyorum. Ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
3: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Erguvan. Dünyada en çok Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır. Aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: şimdi şöyle yapalım, haberlerimize doğru bir gidelim. Senin tamam. daha önceki albümde yer alan bir eser, o bizi götürsün. Haberlerden sonra biz yine canlı canlı burada olalım, olur mu?
1: Pekala, hadi bakalım.
0: Değerli dinleyenler, 16 haberlerinden sonra sevgili Deniz Toprak'la olan bu güzel radyo konserimiz devam edecek. Sizler bir nefeslenin. 10 dakika sonra biz yine aynı kadro burada olacağız. İsteklerinizi de yazmaya devam edebilirsiniz. Biz içeride ona göz atacağız. İkinci bölüm bol istekleriniz olacak.

0: Efendim yeniden biz huzurlarınızdayız. Programımızın ikinci saati başladı ve deniz toprakla olan bu canlı radyo konserimiz devam ediyor. Sevgili Deniz, son çalışmaların ne durumda? Biraz ondan bahsetsene bize.
1: Güzel çalışmalar hayata geçecek inşallah. Bununla ilgili çok güzel düşüncelerimiz var, fikirlerimiz var. Kimi stüdyo aşamasında, hatta bir tanesini sevgili Önder Meral'le yapacağız. Gerçekten çok güzel bir türkü olacak ama sürpriz diyoruz tabii. Bilgi vermiyoruz. Bunları tabii bir ara durdurduk. Önemli olan ülkemizin huzuru. Evet. Birbirimize olan bağlılığımız tabii ki. Hani bu mutlaka güzel günler gelecek. Ben kalben inanıyorum. Ondan sonra böyle huzurla yapacağız işte. İşlerimizi devam edeceğiz. Ama tabii ki her zaman söylüyorum, herkes vakıf olduğu, usta olduğu...

0: İnanıyorum ben. Bir acı çekmiyorum şimdi. Bir görevim, bir amacım olduğunu bildikçe hayattan korkmuyorum artık.
1: Yurdumuzun sesi, yurt.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daven ile Ankara'da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımları sürdüreceğini söyledi. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Güney Lübnan'ın yeniden imarına katkı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Şara, Irak'taki İran'a bağlı milislerin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef alma girişimini kınadıklarını belirterek Suriye'nin Suudi Arabistan'ın güvenliği ve egemenliğine desteğini yineledi. Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler ile gerilimin azaltılması ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Amer çevresini topçu atışları ile hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı SANA saldırıda can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi paylaşılmadığını duyurdu. İsrail'in Beşer Esed yönetiminin devrilmesinin ardından Kuneitra ve Dera'da askeri varlığını arttırdığı belirtilirken, Suriye yönetimi İsrail'in son dönemde ülke genelinde çok sayıda hava ve kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Saad Barut, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Claudio Cordone ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki çalışmalarına ilişkin son gelişmeler değerlendirilirken, taraflar arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik işbirliği imkanları ele alındı.

Humus'taki katliama karışan iki şüpheli yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik güçleri Humus kırsalında 40 sivilin hayatını kaybettiği katliama karıştıkları belirtilen devrik rejim mensubu iki kişiyi gözaltına aldı. Bakanlık açıklama

Afrin'de uyuşturucu operasyonu 186 bin hap ele geçirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı Halep kırsalındaki Afrin bölgesinde düzenlenen operasyonda iki uyuşturucu kaçakçısının yakalandığını açıkladı. Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ile Özel Harekat Kuvvetleri'nin ortak operasyonunda toplam 186 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlemlerin tamamlandığı ve adli makamlara sevk edildikleri bildirildi.

haberlerine yeniden başlıyor. Suriye Hava Yolları, Şam ile Medine arasındaki tarifeli uçuşların 11 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre seferler her salı günü gerçekleştirilecek. Şirket, biletlerin resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden rezervasyon ve çevrimiçi ödeme yöntemleriyle satın alınabileceğini bildirdi. Şam-Medine hattındaki ilk düzenli seferler Esed rejiminin devrilmesinin ardından 20 Ocak'ta yeniden başlamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'daki gençlik buluşmasında bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'da düzenlenen uluslararası gençlik buluşmasında bir araya geldi. Kafkas Vakfı'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen programa Türkiye Cumhuriyeti'nden 20, Suriye'den ise 50 genç katıldı. Etkinlikte iki ülke arasındaki gençlik köprülerinin kurulması

artması, kültürel diyaloğun güçlendirilmesi ve ortak gelecek vizyonunun gerçekleştirilmesi ele alındı. Çalıştaylarda kimlik, kültür, tarih ve uluslararası işbirliği başlıklarında görüş alışverişinde bulunuldu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: sevdim beni. Yunus Emre Enstitüsü sunar. Anadolu Anlatıları. Somuncu Baba Efsanesi. Somuncu Baba, Bursa'da yaşadığına inanılan ve fakirlere yaptığı ekmek yardımıyla bilinen keramet sahibi biridir. Bu keramet sahibi kişinin ismi Hamid Hamidüddini Veli'dir. Ancak ekmeklerini "Somun var müminler, somun var" diye dağıttığı için halk onu Somuncu Baba olarak anar. Somuncu Baba gösterişten uzak yaşayan, yardımsever biridir. Yaşadığı bölgede pişirdiği ekmeklerin tadını bilmeyen yoktur. Somuncu Baba hem ihtiyacı olan fakirlere pişirdiği somunları götürür, hem de geçimini bu somunlardan sağlar. Ünü civar köyleri bile aşar. Aynı şehre yakın zamanda yerleşen, kısa zamanda halkın sevgisini ve saygısını kazanan keramet sahibi bir kişi daha vardır. Emir Sultan olarak bilinen bu ermiş kişi de Muhammed Şemseddin'dir. Halkı din hakkında bilgilendiren Emir Sultan, gerektiğinde padişahı bile yaptığı işlerin doğruluğu, yanlışlığı hakkında uyarır. Dürüstlüğüyle herkes tarafından sevilen Emir Sultan, gün gelir dönemin padişahı Yıldırım Beyazıt'ın kızıyla evlenir. Emir Sultan, yaşadığı bölgede kerametleriyle bilinen Somuncu Baba'yı daha yakından tanımak ister. Bir gün Somuncu Baba'nın fırınına gitmeye karar verir. Somuncu Baba, somun hamurlarını hazırlamış, tam pişirmeye başlayacaktır ki içeri elinde çömlekle Emir Sultan girer. Emir Sultan, bir çömlek içinde getirdiği yemeğin de ekmeklerle birlikte pişirilmesini ister. Somuncu Baba, fırın küreğinin üzerine çömleği koyar, küreği fırına sürmeye çalışır ama nafile. Kürek yerinden kıpırdamaz. Yaşlı adam geride durup kendisini seyreden Emir Sultan'ın yüzüne bakar ve yüzünde beliren tatlı bir tebessümle Emir Sultan'a "Anladım, bu işi ancak sen başarabilirsin" der. Emir Sultan küreği alır ve kolayca fırından içeri sürmeyi başarır. Ancak o esnada fırının içinde ateş olmadığını ve fırının soğuk olduğunu fark eder. Soran gözlerle Somuncu Baba'ya bakar. Somuncu Baba yine aynı edayla "Bekle, az sonra pişer" der. Emir Sultan, Somuncu Baba'nın keramet sahibi önemli bir kişi olduğunu fark eder. Onun ekmeklerinin tadını neden kimsenin unutmadığını, küçük bir ekmekle bile nasıl herkesin doyduğunu işte o an anlar. O gün karşılıklı olarak gösterilen iki kerametten sonra Emir Sultan ve Somuncu Baba arasında güzel bir dostluk başlar. Bu dostluk devam ederken önemli gelişmeler yaşanır. Padişah Yıldırım Beyazıt Nibolu zaferini kazanır. Bu zaferin anısına Bursa Ulu Camii'yi yaptırır. Caminin ibadete açılışını şehrin en veli kişisi olan damadı Emir Sultan'ın yapmasını uygun görür. Bu düşüncesini kalabalık bir cemaat önünde damadıyla paylaşır. Emir Sultan, Hamid Hamidüddini Veli Hazretlerinin kendisinden daha üstün olduğunu ve bu şerefin ona verilmesi gerektiğini alçak gönüllülükle dile getirir. Padişah, ismini ilk defa duyduğu bu kişinin kim olduğunu merakla sorar. Emir Sultan, Somuncu Baba diye tanınan ekmekçiden bahseder. Caminin açılışı için topluluk arasında bulunan Somuncu Baba, kim olduğunun bilinmesinden huzursuz olsa da Emir Sultan'ı kırmamak için açılış duasını yaparak camiyi açar. Herkesin hayranlıkla dinlediği bir konuşma ve tefsirin ardından halk Somuncu Baba'ya daha yakın olmak ister. Efsaneye göre Somuncu Baba, hem halkın bu isteğini kırmamak hem de nereye gittiğini göstermemek için caminin her kapısından aynı anda çıkar. Biraz yürüdükten sonra da kaybolur. Artık Bursa'da tanındığı için bir daha bu şehirde ve civarda görünmez. Başka insanlara yardım etmek için başka diyarlara gider. Kim bilir, belki bir gün biz de Somuncu Baba'nın ekmeklerinin tadına bakabiliriz.
1: Bu program Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Minyatür sanatı. Bu sanat resim sanatının atası olarak kabul edilir. Perspektifi resimden farklıdır ve figürler çok küçüktür. Diğer bir adı da nakştır. Bu sanatı yapanlara nakkaş denir. Minyatürün ilk defa nerede yapıldığı henüz belli değildir. Bulunan bilgilere göre geçmişi Uygur dönemine kadar uzanır. Nakkaş, saf pamuktan yapılan kağıdı bir mermerin üzerine yayar. Parlak bir aletle parlatır. Sonra yapacağı resmin taslağını kıldan yapılmış bir fırçayla çizer. Daha sonra da bu şekillerin üzerini mürekkeple tekrar çizer. En sonunda da boyar. Minyatürün en büyük özelliklerinden birisi çok detaylı olmasıdır. Minyatürde perspektif kullanılmaz. Çünkü güzellik detaylarda saklıdır. Minyatürde kök boya kullanıldığı için en eski minyatür örneklerinin bile hala renkleri canlıdır. Minyatür sanatı bir saray sanatıdır. Genellikle kitaplarda kullanılır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daven ile Ankara'da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımları sürdüreceğini söyledi. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Güney Lübnan'ın yeniden imarına katkı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şaraf, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraf, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Şaraf, Irak'taki İran'a bağlı milislerin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef alma girişimini kınadıklarını belirterek Suriye'nin Suudi Arabistan'ın güvenliği ve egemenliğine desteğini yineledi. Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler ile gerilimin azaltılması ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Suriye'nin Kuneitra bölgesini vurdu. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında bulunan Doğu Tel Ahmer çevresini topçu atışları ile hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı Sana saldırıda can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi paylaşılmadığını duyurdu. İsrail'in Beşer Esed yönetiminin devrilmesinin ardından Kuneitra ve Dera'da askeri varlığını arttırdığı belirtilirken Suriye yönetimi İsrail'in son dönemde ülke genelinde çok sayıda hava ve kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

ekipler arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Saad Barut, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Claudio Cordone ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki çalışmalarına ilişkin son gelişmeler değerlendirilirken, taraflar arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik işbirliği imkanları ele alındı.

Humus'taki katliama karışan iki şüpheli yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik güçleri Humus kırsalında 40 sivilin hayatını kaybettiği katliama karıştıkları belirtilen devrik rejim mensubu iki kişiyi gözaltına aldı. Bakanlık açıkladı.

Afrin'de uyuşturucu operasyonu, 186 bin hap ele geçirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep kırsalındaki Afrin bölgesinde düzenlenen operasyonda iki uyuşturucu kaçakçısının yakalandığını açıkladı. Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ile Özel Harekat Kuvvetleri'nin ortak operasyonunda toplam 186 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlemlerin tamamlandığı ve adli makamlara sevk edildikleri bildirildi.

Derine yeniden başlıyor. Suriye Hava Yolları, Şam ile Medine arasındaki tarifeli uçuşların 11 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre seferler her salı günü gerçekleştirilecek. Şirket, biletlerin resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden rezervasyon ve çevrimiçi ödeme yöntemleriyle satın alınabileceğini bildirdi. Şam-Medine hattındaki ilk düzenli seferler Esed rejiminin devrilmesinin ardından 20 Ocak'ta yeniden başlamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'daki gençlik buluşmasında bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'da düzenlenen uluslararası gençlik buluşmasında bir araya geldi. Kafkas Vakfı'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen programa Türkiye Cumhuriyeti'nden 20, Suriye'den ise 50 genç katıldı. Etkinlikte iki ülke arasındaki gençlik köprülerinin kurulması, kültürel diyaloğun güçlendirilmesi ve ortak gelecek vizyonunun gerçekleştirilmesi ele alındı. Çalıştaylarda kimlik, kültür, tarih ve uluslararası işbirliği başlıklarında görüş alışverişinde bulunuldu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Ay kızım, evde misin?
1: Yorgunluktan uyumuşum Keloğlan.
0: Niye ay kızım?
1: Yazlık kıyafetleri kaldırdım, kışlıkları çıkardım.
0: Ellerine sağlık ay kızım. Ama yoruyorsun kendini. Böyle şeyleri ya bana söyle ya da hafta sonunu bekle, birlikte yapalım.
1: Ne kadar incesin öyle Keloğlan. Teşekkür ederim ama bugün çok üşüdüm. Kışlıkları o yüzden çıkardım.
0: Madem yoruldun ay kızım, o zaman sana güzel bir haberim var. Akşama yemek yapmana gerek yok.
1: Yemek alıp mı geldin yoksa?
0: Yo, çok güzel bir yemek daveti aldım. Üstelik yemekte balık var.
1: Yaşasın fosfor. kim davet etti bizi peki yemeğe?
0: Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk. Bil bakalım kim?
1: Bicirek mi?
0: Tam üzerine bastın ay kızım.
1: Ay!
0: Hadi çabuk hazırlanalım. Hop tereyağlı ekmek. Nerede kaldınız? Balıklar eriyecek. Biz de şimdi çıkıyorduk.
1: Bicirik mi gelmiş Keloğlan?
2: Ben geldim yenge. Siz gelmeyince.
1: Aa, hakikaten saat geç olmuş. Hadi gidelim o zaman.
2: Aman, evde de balıklar yalnız kaldı.
1: Canlı mı balıklar?
2: Kızarmadan önce canlıydılar. Şimdi birer nar oldular.
1: Nasıl yani? Balıkların yerine nar mı koydun?
0: Yok ay kızım, lafın gelişi yani. Balıklara kızartma yaptım ve nar gibi renk aldılar diyor bicirik.
1: O zaman balığın yanına helva alalım şuradan.
0: Tamam ay kızım.
2: Hoş geldiniz fakirhaneme.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
2: Sofra hazır. Şimdi şöyle geçin, ben balıkları getireyim.
1: Narları diyecektin herhalde.
2: Buyurun, derya kuzusu bunlar.
1: Ay, bunlar nar değil miydi? Derya kuzusu da nereden çıktı?
0: Buna dolaylama denir ay kuzum. Bir çeşit benzetme yani. Balıklar o kadar güzel ki kuzu gibi yumuşacık diyor.
1: Bicirik boyundan büyük laflar ediyor desene.
2: Ben bicirik olabilirim ama içi dolu fıçıcığım. Sonra konuşuruz bunları. Hadi soğutmayın balıkları.
0: Eline sağlık.
1: Ve kesene bereket bicirik.
2: Afiyet olsun yarasın.
0: Ay kızım, hadi helvamızı getir de yiyelim. Balık bir de karnımızda ölsün.
1: Tamam getireyim ama elim balık kokuyor. Şimdi 3 gün çıkmaz bu koku.
2: Ya evden çıkmazsa bu koku. Vay başıma gelenler. Niye boyumdan büyük işlere kalkıyorum ki ben? Vah vah vah.
0: Telaşlanma.

0: Abicirik, tele olan da vardır bir çözümü. Sakin ol da sıklaştırma düğümü. Bir düşüneyim. Biçirik, evde kahve, kekik ve yoğurt var mı? Sen malzemeleri söyle bir kerecik, halletsin hemen Biçirik. Haydi Biçirik, malzemeler senden, kokuyu kaybetmek benden.
1: Ay, inşallah gider şu koku da. Şu kokudan da helvamızı gönül rahatlığıyla yeriz.
0: Merak etme ay kızım, her şeyin vardır bir çözümü. Etmeyeceksin kokunun sesini. Al bakalım tel olan, balık kokusundan kurtar bizi amanlı. Ver bakalım Biçirik. Biz bunları anamızdan öğrendik. Önce yoğurt kasesinin içine kekiği döküyoruz. Bak şöyle. Sonra karıştırıyoruz. Heh. Böyle işte. Sonra son olarak da kahve ekliyoruz içine. Öyle karışsın ki kahve erisin içinde. Şimdi lavaboda sabun gibi kullanabiliriz artık bu karışımı. Haydi ay kızım lavaboya.
1: İlk ben deneyeceğim. Bakalım işe yarayacak mı?
2: Ne oldu ay kızım? İşe yaradı mı?
1: Koku iyice azaldı. Bir de kahveyle ovalarsam... Bu iş tamamdır.
0: Bunun üstesinden de geldim bekel oğlan. Biçirik. Ay kız bana boşa varmadı herhalde saraydan. Aklımla aldım onu. Allah'ım hem ay kızı hem aklımı koru.
3: Fakat bir şey diyeceğim. Burada Biçirik ve Keloğlan birlikte gülüşürler. Yok, diyorsan ay, nasıl gideceğiz?
4: Şey yapamayacağız.
5: Keloğlan ve ay kızla faydalı bilgiler. Keloğlan ve Ay Kız'la Faydalı Bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
6: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

İkinci bölüm, Fırat Kalkanı Harekatı, güvenliğin ve istikrarın ilk adımı. Güvenlik, bir toplumun nefes alabilmesi için gereken en temel oksijendir. 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kendi sınırlarını koruma hem de Suriye halkını terörün pençesinden kurtarma adına attığı en stratejik adımdır. Cerablus, Elbap ve Çobanbey hattında yürütülen bu operasyonla bölgeyi karanlığa boğmak isteyen terör örgütlerine ağır bir darbe indirilmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti için zafer sadece askeri bir başarı değil, o topraklarda yaşayan çocukların yeniden gülümseyebilmesidir.

Ana Harekatı'nın askeri aşaması başarıyla tamamlanır tamamlanmaz Türkiye Cumhuriyeti'nin sivil kurumları devreye girmiştir. Mehmetçik tarafından terörden temizlenen her santimetre karede hemen ardından bir imar ve ihya faaliyeti başlatılmıştır. Terör örgütlerinin yıktığı okullar onarılmış, hastaneler yeniden işler hale getirilmiş ve harabeye dönen çarşılarda dükkan kepenkleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı güvenle yeniden açılmıştır.

Bölümde Fırat Kalkanı Harekatı'nın askeri başarısından ziyade sonrasında kurulan sivil hayatın detaylarını inceliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bölgede yerel meclislerin kurulmasına öncülük ederek yönetimi bizzat bölgenin gerçek sahiplerine bırakmıştır. Yerel halkın kendi kendini yönetmesi, polisin eğitilmesi ve adalet sistemini kurması için her türlü teknik desteği sağlayan Türkiye Cumhuriyeti, işgalci değil, ihya edici bir güç olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bugün Fırat Kalkanı bölgesi Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu imkanlarla ticaretin canlandığı, çocukların okul sıralarına döndüğü ve insanların geleceğe umutla baktığı bir huzur adası haline gelmiştir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daven ile Ankara'da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımları sürdüreceğini söyledi. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Güney Lübnan'ın yeniden imarına katkı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Şara, Irak'taki İran'a bağlı milislerin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef alma girişimini kınadıklarını belirterek Suriye'nin Suudi Arabistan'ın güvenliği ve egemenliğine desteğini yineledi. Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler ile gerilimin azaltılması ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Suriye'nin Kuneitra bölgesini vurdu. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında bulunan Doğu Tel Ahmer çevresini topçu atışları ile hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı Sana saldırıda can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi paylaşılmadığını duyurdu. İsrail'in Beşer Esed yönetiminin devrilmesinin ardından Kuneitra ve Dera'da askeri varlığını arttırdığı belirtilirken Suriye yönetimi İsrail'in son dönemde ülke genelinde çok sayıda hava ve kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

heyetler arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Saad Barut, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Claudio Cordone ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Birleşmiş

milletlerin Suriye'deki çalışmalarına ilişkin son gelişmeler değerlendirilirken taraflar arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik işbirliği imkanları ele alındı.

Humus'taki katliama karışan iki şüpheli yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik güçleri Humus kırsalında 40 sivilin hayatını kaybettiği katliama karıştıkları belirtilen devrik rejim mensubu iki kişiyi gözaltına aldı. Bakanlık açıkladı.

Afrin'de uyuşturucu operasyonu 186 bin hap ele geçirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı Halep kırsalındaki Afrin bölgesinde düzenlenen operasyonda iki uyuşturucu kaçakçısının yakalandığını açıkladı. Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ile Özel Harekat Kuvvetleri'nin ortak operasyonunda toplam 186 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlemlerin tamamlandığı ve adli makamlara sevk edildikleri bildirildi.

Suriye Hava Yolları Şam Medine seferlerine yeniden başlıyor. Suriye Hava Yolları Şam ile Medine arasındaki tarifeli uçuşların 11 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre seferler her salı günü gerçekleştirilecek. Şirket biletlerin resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden rezervasyon ve çevrimiçi ödeme yöntemleriyle satın alınabileceğini bildirdi. Şam-Medine hattındaki ilk düzenli seferler Esed rejiminin devrilmesinin ardından 20 Ocak'ta yeniden başlamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'daki gençlik buluşmasında bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'da düzenlenen uluslararası gençlik buluşmasında bir araya geldi. Kafkas Vakfı'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen programa Türkiye Cumhuriyeti'nden 20, Suriye'den ise 50 genç katıldı. Etkinlikte iki ülke arasındaki gençlik köprülerinin kurulması, kültürel diyaloğun güçlendirilmesi ve ortak gelecek vizyonunun gerçekleştirilmesi ele alındı. Çalıştaylarda kimlik, kültür, tarih ve uluslararası işbirliği başlıklarında görüş alışverişinde bulunuldu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: sun.
1: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daun ile Ankara'da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımları sürdüreceğini söyledi. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Güney Lübnan'ın yeniden imarına katkı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Şara, Irak'taki İran'a bağlı milislerin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef alma girişimini kınadıklarını belirterek Suriye'nin Suudi Arabistan'ın güvenliği ve egemenliğine desteğini ineledi. Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler ile gerilimin azaltılması ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Suriye'nin Kuneitra bölgesini vurdu. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında bulunan Doğu Tel Ahmer çevresini topçu atışları ile hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı SANA saldırıda can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi paylaşılmadığını duyurdu. İsrail'in Beşer Esed yönetiminin devrilmesinin ardından Kuneitra ve Dera'da askeri varlığını arttırdığı belirtilirken Suriye yönetimi İsrail'in son dönemde ülke genelinde çok sayıda hava ve kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Saad Barut, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Claudio Cordone ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki çalışmalarına ilişkin son gelişmeler değerlendirilirken, taraflar arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik işbirliği imkanları ele alındı.

Humus'taki katliama karışan iki şüpheli yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik güçleri Humus kırsalında 40 sivilin hayatını kaybettiği katliama karıştıkları belirtilen devrik rejim mensubu iki kişiyi gözaltına aldı. Bak

Afrin'de uyuşturucu operasyonu 186 bin hap ele geçirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı Halep kırsalındaki Afrin bölgesinde düzenlenen operasyonda iki uyuşturucu kaçakçısının yakalandığını açıkladı. Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ile Özel Harekat Kuvvetleri'nin ortak operasyonunda toplam 186 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlemlerin tamamlandığı ve adli makamlara sevk edildikleri bildirildi.

seferlerini yeniden başlıyor. Suriye Hava Yolları, Şam ile Medine arasındaki tarifeli uçuşların 11 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre seferler her salı günü gerçekleştirilecek. Şirket, biletlerin resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden rezervasyon ve çevrimiçi ödeme yöntemleriyle satın alınabileceğini bildirdi. Şam-Medine hattındaki ilk düzenli seferler Esed rejiminin devrilmesinin ardından 20 Ocak'ta yeniden başlamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'daki gençlik buluşmasında bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'da düzenlenen uluslararası gençlik buluşmasında bir araya geldi. Kafkas Vakfı'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen programa Türkiye Cumhuriyeti'nden 20, Suriye'den ise 50 genç katıldı. Etkinlikte iki ülke arasındaki gençlik köprülerinin kurulması, kültürel diyaloğun güçlendirilmesi ve ortak gelecek vizyonunun gerçekleştirilmesi ele alındı. Çalıştaylarda kimlik, kültür, tarih ve uluslararası işbirliği başlıklarında görüş alışverişinde bulunuldu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Siz benden ne kadar nefret etseniz de bir anne olarak sizi en iyi anlayan benim. O yüzden hakkınızı helal edin Saniye Hanım.
1: Helal olsun.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Sıradaki şarkımız İzel, Reyhan Karaca ve Can Uğureli'nin seslendirdiği 1991 yılına ait olan bir Eurovision şarkısı, 2 dakika şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Neşe Karaböcek'in seslendirdiği Zeytin Gözlüm şarkısı.

からさ。

bir kara sevda, kara sevda.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ayşegül Andinç ve Modern Folk üçlüsünün seslendirdiği 1981 yılına ait olan bir Eurovision şarkısı, Dönme Dolap şarkısı.

gecelerin, gözlerin doyuyor gecelerime, gözlerin

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daun ile Ankara'da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımları sürdüreceğini söyledi. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Güney Lübnan'ın yeniden imarına katkı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Şara, Irak'taki İran'a bağlı milislerin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef alma girişimini kınadıklarını belirterek Suriye'nin Suudi Arabistan'ın güvenliği ve egemenliğine desteğini yineledi. Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler ile gerilimin azaltılması ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Suriye'nin Kuneitra bölgesini vurdu. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında bulunan Doğu Tel Ahmer çevresini topçu atışları ile hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı SANA saldırıda can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi paylaşılmadığını duyurdu. İsrail'in Beşer Esed yönetiminin devrilmesinin ardından Kuneitra ve Dera'da askeri varlığını artırdığı belirtilirken, Suriye yönetimi İsrail'in son dönemde ülke genelinde çok sayıda hava ve kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Saad Barut, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Claudio Cordone ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki çalışmalarına ilişkin son gelişmeler değerlendirilirken, taraflar arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik işbirliği imkanları ele alındı.

Humus'taki katliama karışan iki şüpheli yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik güçleri Humus kırsalında 40 sivilin hayatını kaybettiği katliama karıştıkları belirtilen devrik rejim mensubu iki kişiyi gözaltına aldı.

Afrin'de uyuşturucu operasyonu, 186 bin hap ele geçirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep kırsalındaki Afrin bölgesinde düzenlenen operasyonda iki uyuşturucu kaçakçısının yakalandığını açıkladı. Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ile Özel Harekat Kuvvetleri'nin ortak operasyonunda toplam 186 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlemlerin tamamlandığı ve adli makamlara sevk edildikleri bildirildi.

haberlerini yeniden başlıyor. Suriye Hava Yolları, Şam ile Medine arasındaki tarifeli uçuşların 11 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre seferler her salı günü gerçekleştirilecek. Şirket, biletlerin resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden rezervasyon ve çevrimiçi ödeme yöntemleriyle satın alınabileceğini bildirdi. Şam-Medine hattındaki ilk düzenli seferler Esed rejiminin devrilmesinin ardından 20 Ocak'ta yeniden başlamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'daki gençlik buluşmasında bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'da düzenlenen uluslararası gençlik buluşmasında bir araya geldi. Kafkas Vakfı'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen programa Türkiye Cumhuriyeti'nden 20, Suriye'den ise 50 genç katıldı. Etkinlikte iki ülke arasındaki gençlik köprülerinin kurulması, kültürel diyaloğun güçlendirilmesi ve ortak gelecek vizyonunun gerçekleştirilmesi ele alındı. Çalıştaylarda kimlik, kültür, tarih ve uluslararası işbirliği başlıklarında görüş alışverişinde bulunuldu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar. Çok su istemiyorum ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
2: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Erguvan. Dünyada en çok

0: Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır. Aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

İsmail'im aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemezsin. Tutku isterim ve delice sevmiyorum. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

0: çekiyorum.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Bitkiler.
3: Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar. Çok su istemiyorum. Ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
2: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Erguvan. Dünyada en çok Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır. Aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daun ile Ankara'da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımları sürdüreceğini söyledi. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Güney Lübnan'ın yeniden imarına katkı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şaraf, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Şara, Irak'taki İran'a bağlı milislerin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef alma girişimini kınadıklarını belirterek Suriye'nin Suudi Arabistan'ın güvenliği ve egemenliğine desteğini ineledi. Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler ile gerilimin azaltılması ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Suriye'nin Kuneitsa bölgesini vurdu. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitsa kırsalında bulunan Doğu Tel Ahmer çevresini topçu atışları ile hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı SANA saldırıda can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi paylaşılmadığını duyurdu. İsrail'in Beşer Esed yönetiminin devrilmesinin ardından Kuneitsa ve Dera'da askeri varlığını arttırdığı belirtilirken Suriye yönetimi İsrail'in son dönemde ülke genelinde çok sayıda hava ve kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Saad Barut, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Claudio Cordone ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki çalışmalarına ilişkin son gelişmeler değerlendirilirken, taraflar arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik işbirliği imkanları ele alındı.

Ama karışan iki şüpheli yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik güçleri Humus kırsalında 40 sivilin hayatını kaybettiği katliama karıştıkları belirtilen devrik rejim mensubu iki kişiyi gözaltına aldı. Bakanlık açıklamasına göre şüphelilerin kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu sivillerin hedef alındığı saldırıya katıldıklarını sorgularında itiraf ettikleri bildirildi. Zanlılar soruşturmanın tamamlanmasının ardından yasal işlemler için terörle mücadele şubesine sevk edildi.

Afrin'de uyuşturucu operasyonu, 186 bin hap ele geçirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep kırsalındaki Afrin bölgesinde düzenlenen operasyonda iki uyuşturucu kaçakçısının yakalandığını açıkladı. Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ile Özel Harekat Kuvvetleri'nin ortak operasyonunda toplam 186 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlemlerin tamamlandığı ve adli makamlara sevk edildikleri bildirildi.

Derine yeniden başlıyor. Suriye Hava Yolları, Şam ile Medine arasındaki tarifeli uçuşların 11 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre seferler her salı günü gerçekleştirilecek. Şirket, biletlerin resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden rezervasyon ve çevrimiçi ödeme yöntemleriyle satın alınabileceğini bildirdi. Şam-Medine hattındaki ilk düzenli seferler, Esed rejiminin devrilmesinin ardından 20 Ocak'ta yeniden başlamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'daki gençlik buluşmasında bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'da düzenlenen uluslararası gençlik buluşmasında bir araya geldi. Kafkas Vakfı'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen programa Türkiye Cumhuriyeti'nden 20, Suriye'den ise 50 genç katıldı. Etkinlikte iki ülke arasındaki gençlik köprülerinin kurulması, kültürel diyaloğun güçlendirilmesi ve ortak gelecek vizyonunun gerçekleştirilmesi ele alındı. Çalıştaylarda kimlik, kültür, tarih ve uluslararası işbirliği başlıklarında görüş alışverişinde bulunuldu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yunus Emre Enstitüsü Edebiyat Serisi Seviye A1-A2 Nasreddin Hoca'dan Fıkralar. Eşek kayboldu. Bir gün Nasreddin Hoca'nın eşeği kaybolmuş. Hoca arkadaşlarının yanına gitmiş ve onlara... ''Eşeğim kayboldu. 4 gündür arıyorum. Bana yardım edin. Eşeğimi beraber arayalım.'' demiş. Arkadaşları bunu kabul etmişler ve hep beraber eşeği aramaya başlamışlar. Hoca arkadaşlarının yanında kendi kendine ''Allah'a şükürler olsun, Allah'a şükürler olsun.'' demiş. Arkadaşları buna şaşırmışlar. Hoca tekrar ''Allah'ım çok şükür.'' demiş ve gülmüş. Arkadaşları çok merak etmişler ve hocaya sormuşlar. ''Hoca, biz üzülüyoruz ve eşeğini arıyoruz. Sense şükürler olsun diyorsun ve seviniyorsun. Ne oldu, deli misin?'' Nasreddin Hoca şöyle cevap vermiş. ''Ben seviniyorum çünkü eşeğim yalnız kayboldu. Ben eşeğin üzerinde değildim. Bu yüzden ben kaybolmadım. Eşeğim kayboldu.''

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daven ile Ankara'da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımları sürdüreceğini söyledi. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Güney Lübnan'ın yeniden imarına katkı

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Şara, Irak'taki İran'a bağlı milislerin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef alma girişimini kınadıklarını belirterek Suriye'nin Suudi Arabistan'ın güvenliği ve egemenliğine desteğini yineledi. Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler ile gerilimin azaltılması ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Suriye'nin Kuneitra bölgesini vurdu. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında bulunan Doğu Tel Ahmer çevresini topçu atışlarıyla hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı SANA saldırıda can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi paylaşılmadığını duyurdu. İsrail'in Beşer Esed yönetiminin devrilmesinin ardından Kuneitra ve Dera'da askeri varlığını arttırdığı belirtilirken, Suriye yönetimi İsrail'in son dönemde ülke genelinde çok sayıda hava ve kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Saad Barut, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Claudio Cordone ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki çalışmalarına ilişkin son gelişmeler değerlendirilirken, taraflar arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik işbirliği imkanları ele alındı.

Humus'taki katliama karışan iki şüpheli yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik güçleri Humus kırsalında 40 sivilin hayatını kaybettiği katliama karıştıkları belirtilen devrik rejim mensubu iki kişiyi gözaltına aldı. Bakanlık açıklamasına göre şüphelilerin kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu sivillerin hedef alındığı saldırıya katıldıklarını sorgularında itiraf ettikleri bildirildi. Zanlılar soruşturmanın tamamlanmasının ardından yasal işlemler için terörle mücadele şubesine sevk edildi.

Afrin'de uyuşturucu operasyonu, 186 bin hap ele geçirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı Halep kırsalındaki Afrin bölgesinde düzenlenen operasyonda iki uyuşturucu kaçakçısının yakalandığını açıkladı. Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ile Özel Harekat Kuvvetleri'nin ortak operasyonunda toplam 186 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlemlerin tamamlandığı ve adli makamlara sevk edildikleri bildirildi.

Haberlerine yeniden başlıyor. Suriye Hava Yolları, Şam ile Medine arasındaki tarifeli uçuşların 11 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre seferler her salı günü gerçekleştirilecek. Şirket, biletlerin resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden rezervasyon ve çevrimiçi ödeme yöntemleriyle satın alınabileceğini bildirdi. Şam-Medine hattındaki ilk düzenli seferler, Esed rejiminin devrilmesinin ardından 20 Ocak'ta yeniden başlamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'daki gençlik buluşmasında bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'da düzenlenen uluslararası gençlik buluşmasında bir araya geldi. Kafkas Vakfı'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen programa Türkiye Cumhuriyeti'nden 20, Suriye'den ise 50 genç katıldı. Etkinlikte iki ülke arasındaki gençlik köprülerinin kurulması, kültürel diyaloğun güçlendirilmesi ve ortak gelecek vizyonunun gerçekleştirilmesi ele alındı. Çalıştaylarda kimlik, kültür, tarih ve uluslararası işbirliği başlıklarında görüş alışverişinde bulunuldu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

bizler. Bir medeniyetin izleri. Faziletli, haysiyetli, şerefli ve merhametli bir medeniyet. Bu medeniyetin kültürel değerleri, inanç ve geleneklerinin her biri köklü izler taşır. Sevgi ve hoşgörüyle perçinlenen zengin kültürümüzün tüm izleri Türkçenin Sesi Radyosu'nda. İzler. Ayak bastığımız her yer.

Medeniyetimizin izlerini takip ettiğimiz programımızdan bu hafta da merhaba dostlar. Bu bölümde Türk'ün kahramanlık ve şeref abidesi Çanakkale Zaferi, savunan orduların taarruz edenleri yenilgiye uğrattığı, sayı ve maddi açıdan üstünlüğü tartışılmaz güçlerin felce uğradığı,

eşsiz bir mücadelenin anısını yaşatacağız. Onca imkansızlığa ve olumsuzluğa rağmen ırktan, renkten, mezhepten arınmış olarak birlik ve beraberlik içinde omuz omuza yan yana olmayı başardığı o günlerin izini süreceğiz. Dünya tarihinde dönüm noktası olduğu gibi güç dengelerinin tamamen değiştiği, yurttaşların belirleyici olduğu, kahramanlığın doruk noktasına ulaştığı bir azmin mücadelesini paylaşacağız.

Çanakkale Boğazı çok eskiden beri ticari, siyasi ve askeri açıdan stratejik önemi haiz bir yerdir. Bu bakımdan irdelendiğinde bazı devletlerin Çanakkale'yi ele geçirmek için bir takım politik amaçlı planları vardır. İstanbul'u aldıktan sonra toprakları ikiye bölüp devleti saf dışı bırakmak, Osmanlı'ya karşı Balkan devletlerini birleştirmek, Çarlık Rusyası'na yardım etmek de bu planlar dahilindedir. Ancak tüm bunların gerçekleştirilebilmesi Çanakkale'nin ele geçirilmesiyle mümkün olabilecektir. Birinci Dünya Savaşı sırasında kurgulanan planlar Çanakkale üzerine kurulur. 1915 Şubat ayının planları işlemeye başlar ve en güçlü saldırı 18 Mart 1915 günü gerçekleştirilir. Türk'ün zaferiyle sonuçlanan bu mücadelede ağır kayıplar verilir. Ve İstanbul'a deniz harekatıyla ulaşamayacaklarını kabul ederek kara harekatına başlarlar. Planın birinci bölümünde Boğaz girişindeki tabyaların susturulması, girişten itibaren Kepezburnu'na kadar olan orta müdafaa hattının tahribi, Kilitbahir-Çanakkale arasında Boğaz'ın dar olan kısmında merkez tabyalarının tahribi, denizdeki mayınların temizlenmesi ve Boğaz'a hakim tabyaların işgal edilerek Marmara'ya geçilmesi şeklinde sıralanan dört aşamalı bir saldırı planı yapılmıştır. Osmanlı askerinin kahramanca mücadelesi ve savaş stratejileri tüm planları bozar ve bir milletin geleceği kurtulur. Bir hafta içerisinde Osmanlı Devleti'nin başkentine demir atmayı hedefleyen yenilmez armada da hezimete uğrar. Çanakkale Deniz Savaşları bir destan olan tarihin şanlı sayfalarındaki yerini alır. 18 Mart günü kazanılan deniz zaferi, vatan toprağına göz dikenleri kara savaşlarına yöneltir. 25 Nisan 1925 günü başlayan kara harekatında da Mehmetçik geçit vermez. Gelibolu'daki küçük bir kara parçası bir milletin ölüm kalım mücadelesine sahne olur. Arıburnu, Seddülbahir, Kumkale ve Anafartalar on binlerce askerin şehadet şerbetini içtiği yer olur. 9 ay süren kanlı çatışmaların sonunda Çanakkale'nin geçilmez olduğu dünyaya ilan edilir. Çanakkale geçilmez diyen Mehmetçik neler yaşamıştı? Ya ardında kalanlar, analar, bacılar? Bu amansız mücadele anılarda neler bırakmıştı acaba? İşte Çanakkale Savaşı anılarından kesitler.

Kendi cenaze namazını kılan askerleri duydunuz mu? Acı, kan ve cefanın kol gezdiği vatan toprağı için ölüm neydi ki? Şerbet içmek kadar kolaydı. Kirte muharebeleri sırasında bölükler arka siperlerde hücum sıralarını beklemektedir. Ön siperdekiler ileri fırlamış boğuşuyorlar. Yüzbaşı hücum için emir bekliyor. Bütün asker süngü takmış siperden fırlamak için hazır. Bütün dudaklar kıpır kıpır dualar okuyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Süre uzuyor. Yüzbaşı erlere sesleniyor. Çocuklarım, sanıyorum biraz daha bekleyeceğiz. Önümüzde biraz daha zaman var. İleride arkadaşlarımız şehit oluyor. Hem onlar için hem de vakit varken kendi cenaze namazımızı kendimiz kılalım diyor. Arkadan oflu Ali Çavuş bağırıyor. Er kişi niyetine. O gün yapılan hücumda kendi cenaze namazını kılan pek az kişi sağ kalabiliyor. Onlar Allah'a verdiği sözü tutuyorlar. Henry Bernis anlatıyor. Türklerin içinde iri yarı biri vardı.

onun kadar iriydi. Sanırım prestij için iri adamlarını seçmişlerdi. İkisinde de beyaz bayraklar vardı ve ortada duruyorlardı. Ben ölüleri gömenlerden biri değildim ama siperin kenarında oturdum ve bir süre sonra yanlarına gidip Türk'e sığır kavurması ikram ettim. Gülümsedi. Çok sevinmiş göründü ve o da bana ipe dizilmiş incir verdi. Ceko adını verdiğimiz Türk askerlerinden ben de bizimkilerin hepsi de hoşlanmıştı. Onun için kötü bir söz söylendiğini duymadım. Temiz dövüşürlerdi ve dünyanın en cesur insanlarıydı. En yoğun ateş karşısında bile durmazlardı. Adeta fanatik insanlardı. Onlarla ateşkeste karşılaştığımızda çok esaslı insanları oldukları sonucuna vardık. Anzaklı Ömer'in hikayesini duydunuz mu dostlar? 1957 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olup ihtisas yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Doktor Ömer Musluoğlu'nun anılarından paylaşalım. Yeni doktorların direkt olarak hasta tedavisine verilmediğinden laboratuvarda çalıştığı bir gün doktor yaşlıca bir hastadan kan almaya gidiyor. Kolunu açtığında hastanın pazusunda dövme şeklinde Türk bayrağı görüyor. Doktor hayretle "Siz Türk müsünüz?" diye soruyor. Hayır cevabıyla konuyu geçiştirmeye çalışıyor yaşlı adam. Ancak doktorun ısrarlarına dayanamayıp anlatmaya başlıyor. Yıl 1915. Sen hatırlamazsın o yılları. Çanakkale diye bir yer var Türkiye'de. Orada savaşmak üzere bütün Hristiyan devletlerden asker topluyorlardı. Ben Anzak'tım. Avustralya Anzaklarından. Bizi toplayıp dediler ki, barbar Türkler Hristiyan dünyasını yakıp yıkacaklar. Bütün dünya o barbarlara karşı cephe açmış durumda. Birlik olup üzerine gideceğiz. Bu savaş çok önemlidir. Biz de inandık sözlerine, vaatlerine. Savaşmak isteyenler arasına katıldık. Türklere karşı toplanan askerlerin tamamını Çanakkale'ye sevk ediyorlarmış. Bizi gemilere doldurup Mısır'a getirdiler. Mısır'da şöyle böyle birkaç ay talim gördük. Atış talimi. Ondan sonra da bizi alıp Çanakkale'ye getirdiler. Savaşın şiddetini ben ilk orada gördüm. Öyle ki denize düşen gülleler suları metrelerce yukarı fışkırtıyor, gökyüzünde havai fişekler geceyi gündüze çeviriyordu zaman zaman. Her taarruzda bizden de, Türklerden de yüzlerce insan hayatının baharında can veriyordu. Fakat biz hepimiz Türklerdeki gayret ve cesareti uzaktan gördükçe şaşırıyorduk. Teknolojik yönden çok çok üstün olduğumuz gibi sayı bakımından da fazlaydık. Peki onlara bu cesaret ve kuvveti veren şey neydi? İlk başlarda zannediyordum ki bize anlatıldığı gibi Türkler barbarlıktan böyle saldırıyorlar. Meğer barbarlıktan değil, kalplerindeki vatan sevgisinden kaynaklanıyor. Bunu nereden anladığımı söyleyeyim. Biz karaya çıktık. Taarruz edemiyoruz. Bizi püskürtüyorlar. Tekrar taarruz ediyoruz. Bizi tekrar püskürtüyorlar. Tekrar taarruz ediyoruz. Derken böyle bir taarruzda başımdan yediğim bir dipçik darbesiyle kendimden geçmişim. Gözlerimi açtığımda kendimi yabancı insanların arasında gördüm. Nasıl korktuğumu anlatamam. Çünkü bize Türkleri barbar, vahşi kimseler olarak tanıttılar ya. Ama dikkat ettim. Yaralarımı sarmışlar. Bana hiç de öfkeli bakmıyorlar. Kendime geldim iyice. Bu defa çantalarında bulunan yiyeceklerden ikram ettiler bana. İyi biliyorum ki onların yiyecekleri çok çok azdı. Bu haldeyken bile kendileri yemeyip bana ikram ediyorlardı. Şoke oldum doğrusu. Dedim ki kendi kendime, bu adamlar isteseler şu anda beni öldürürler. Ama öldürmüyorlar. Veyahut isteseler önceden öldürebilirlerdi. Halbuki beni cephenin gerisine götürdüler. Biz esirlere misafir gibi davranıyorlardı. Bu duygularla yazıklar olsun bana dedim. Böyle asil insanlarla niye ben savaşıyorum? Niye savaşmaya gelmişim? Bu yalanı söyleyenler ne kadar Türk düşmanıymış diyerek pişman oldum. Ama bu pişmanlığın fayda etmiyor ki. Bu iyiliğe karşı ne yapsam düşündüm durdum günlerce. Nihayet bizi serbest bıraktı.

memleketime döndüm. İşte memlekette Türk milletini ömür boyu unutmamak için koluma bu dövme Türk bayrağını yaptırdım. Bu bayrağın esrarı bu işte. Sohbet koyulaşınca Mr. Joseph Miller, Doktor Ömer'in paylaştıklarından aldığı ilhamla adına Anzaklı Ömer diyor. Hatta Müslüman olmaya karar veriyor. Son günlerini Amerika'da hasta yatağında geçiren Anzaklı Ömer'e, yıllar sonra da olsa Müslüman Türk milletine olan sevgisi sayesinde iman nasip oluyor.

0: Mehmetçiğin dostu Canberk'i de unutmadık. 17. Alay Komutanı Yarbay Hasan Bey askerleriyle birlikte ilerliyordu. Bu vaziyette Kilitbahir Köyü'nün ortasındaki meydan çeşmesine kadar gelirler. Çeşmenin önüne geldiklerinde bir şey komutanın dikkatini çeker. Üzeri yara bere içerisinde ve tüyleri dökülmüş bir köpek su içmek için çeşmeye yanaşmaya çalışıyordu. Onun bu perişan halini gören Hasan Bey bu duruma çok üzülür. Derhal atından iner ve köpeğin üzerindeki yaraları aldırmadan onu kucağına aldığı gibi çeşmenin yanına götürür. Hayvana su içirir, yaralarını temizler. Ardından karnını doyurur ve köpeği alarak yoluna devam eder. O günden sonra köpeği yanından ayırmaz Yarbay Hasan. Adını da Canberk koyar. Canberk kısa zamanda tüm Mehmetçiğin dostu olur. Türk askerleriyle siperden sipere atılır. Tüyleri yeniden çıkar. Yaraları tamamen iyileşir. Askerler sorarlar Hasan Bey'e. Komutanım, bu köpeğe neden bu kadar alaka gösteriyorsunuz? Komutan cevap verir. Yüce Allah'ın kıyamette bu köpeğe neden merhamet etmedin demesinden korkuyorum. Canberk'in hayatı değişir ama savaş tüm acımasızlığıyla devam eder. Yarbay Hasan yaralı bir Fransız askerine yardım etmek için yanına yaklaşır. Ancak bu iyiliği göremeyen bir başka asker Yarbay Hasan'ı yaralar. Canberk de olayı fark eder ve koşup Yarbay'ın yanına gelir. Yarbay'ın ellerini yüzünü yalar ve havlayarak onu cesaretlendirmeye çalışır. Ne var ki yarası ağır olan Yarbay Hasan orada can verir. Mehmetçik üzüntüyle Yarbay Hasan'ı uğruna savaştığı toprağa emanet etmek üzere ona mezar kazarlar. Bu arada Canberk de üzerine Türk bayrağı örtülen komutanın yanına kıvrılır. Yarbay Hasan'ı defnetmek üzere bayrağı kaldırırlar ancak Canberk oradan kalkmaz. Ne kadar uğraşsalar da Canberk'i kaldıramayan Mehmetçik onun da can verdiğini fark eder. Bu dostluğun karşısında saygıyla eğilen Mehmetçik, Yarbay Hasan'ı defnettikten sonra Canberk'i de onun ayak ucunda toprağa verir. Cihanın dört bir yanını kana bulayan Birinci Dünya Savaşı'nın en çetin yanıdır Çanakkale. Varlığına kastedilen bir milletin düşman karşısındaki asil mücadelesidir. O kadar çok anı vardır ki insanın içini titreten. Bir programa sığdıramayacağımız kadar çok. Son olarak savaşın seyrini değiştiren bir anıyı paylaşacağız sizlerle. Çanakkale'de 18 Mart 1915 günü dünya savaş tarihinde bir eşine rastlanmayan olayın kahramanı Seyit'tir. Seyit 1909'da askere alınır. 1915'te ise görev yeri Çanakkale Rumeli Mecidiye Bataryası'dır. En güçlü bataryalarımızdan Hamidiye Dardanos Baykuş Rumeli Mecidiye Bataryası'ndan atılan 28'lik bir mermi düşman sancak gemisi Queen Elizabeth'e isabet eder. Zırhla bir müddet sonra bütün namluları Rumeli Mecidiye Bataryamıza yöneltir ve bataryamız susar. Hayatta kalan batarya komutanı Yüzbaşı Hilmi Bey, kahraman evlatlarını kaybetmenin hüznü içindeyken yardım isteyen bir ses duyar. O sese doğru giden komutan toprağa eşeler ve ilk kurtulan Er Nideli Ali olur. Komutan ve Ali şehit ve yaralıları toplarken toprak üzerinde dikili duran bir ayağa rastlar ve hemen toprağa kazarlar. Toprak altındaki oksijensizlikten baygın olan Seyit'tir. Komutan Nideli Ali'ye Seyit'in başından ayrılmamasını tembihler. Bir müddet sonra şoku atlatan koca Seyit Ali'ye ne olduğunu sorar. Bu sırada gözü ayakta kalan tek topa takılır ve yattığı yerden oturarak doğrulduğunda etrafı süzer. Bakar ki arkadaşlarının vücutları etrafa dağılmış. Bu manzara karşısında bir yanardağın lavları gibi püsküren koca Seyit ayakta topa doğru koşar. Nideli Ali şaşkındır. Seyit bakar ki top sağlam. Yalnız mermiyi kaldıracak metaforası bozuktur. İşte o anda vatan millet sevgisi, bayrak sancak sevgisi ve inancın çelikleştirdiği Seyit, yerde duran 215 kiloluk mermiyi Nideli Ali yardımıyla kucaklayarak 2 metre yükseklikte bulunan topun merdivenlerinden çıkarır. Mermiyi namluya sürer ve infilak ettirir. Nideli Ali bu merminin hedefe isabetini görebilmek için gözetleme yerine geçer. Gördüğü manzara düşmanın Ocean zırhlısına tam isabet kaydedildiğidir. Sağa sola alev kusarak ilerleyen gemi siyah dumanlar içinde kalır. Dümensiz kaldığı için Nusrat'ın döşediği mayınlara çarparak hızla batar. O anda onbaşı rütbesi verilen Seyit'in attığı mermi, bir tek mermi, çılgın Ocean'ı durdurmakla kalmaz, savaşın kaderini de değiştirir. Türk ulusunun dünyanın modern silahlarla donanımlı en güçlü ordularına karşı göğüs göğüse bir mücadeleyle eşsiz bir kahramanlık ve cesaret örneği sergilediği topraklardır Çanakkale. Oldukça kısıtlı imkanlarla dünyanın en güçlü ordularına karşı kazanılan ve tarihe altın harflerle yazılan bir zaferdi. Özgürlük ve bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin sembolüdür. Bu yüzden Çanakkale geçilmez. O tarihlerde Anafartalar Grup Komutanı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1934 yılında 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma yapar. Burada Anzak askerlerinin annelerine hitap eder ve şöyle der: "Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar, burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçik'le yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır." Atatürk'ün bu hitabına daha sonra bir Anzak annesi tarafından cevap yazılır. "Gelibolu topraklarında yitirdiğimiz evlatlarımızın acısını Ali Cenap sözleriniz hafifletti. Gözyaşlarımız dindi. Bir ana olarak bana bir güzelim teselli bahşetti. Yavrularımızın sonsuz uykularında huzur içinde dinlendiklerinden hiç kuşkumuz kalmadı. Majesteleri kabul buyururlarsa bizler de kendilerine ata demek istiyoruz. Çünkü yavrularımızın mezarları başında söylediğiniz sözler ancak bir öz babanın sözleri gibi yüce, ilahi. Evlatlarımızı bir baba gibi kucaklayan büyük ataya tüm analar adına şükran, sevgi, saygıyla." Ve o gün bugündür dostlar, Avustralya ve Yeni Zelandalı asker yetkililerle on binlerce Anzak torunu 18 Mart'ta Çanakkale'de buluşur ve atalarını anarlar. Programımızı noktalarken, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.
1: İzler. Bir medeniyetin izleri. Faziletli, haysiyetli, şerefli ve merhametli bir medeniyet. Bu medeniyetin kültürel değerleri, inanç ve geleneklerinin her biri köklü izler taşır. Sevgi ve hoşgörüyle perçinlenen zengin kültürümüzün tüm izleri Türkçenin Sesi Radyosu'nda. İzler. Ayakta. bastığımız her yer.
2: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
3: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست.
2: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
3: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
2: من 5 إلى 8/8/2026
3: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
2: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
3: هذا المعرض برعاية MG Chem Limited،
2: مصنع روعة الأصبغة،
3: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
2: شركة الازدهار
4: دياب بلاستيك،
3: هومي بلاست،
2: سبسبي للتجارة،
3: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
2: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daun ile Ankara'da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımları sürdüreceğini söyledi. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Güney Lübnan'ın yeniden imarına katkı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı

Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Şara, Irak'taki İran'a bağlı milislerin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef alma girişimini kınadıklarını belirterek Suriye'nin Suudi Arabistan'ın güvenliği ve egemenliğine desteğini ineledi. Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler ile gerilimin azaltılması ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Suriye'nin Kuneitra bölgesini vurdu. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında bulunan Doğu Tel Ahmer çevresini topçu atışları ile hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı SANA saldırıda can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi paylaşılmadığını duyurdu. İsrail'in Beşer Esed yönetiminin devrilmesinin ardından Kuneitra ve Dera'da askeri varlığını arttırdığı belirtilirken, Suriye yönetimi İsrail'in son dönemde ülke genelinde çok sayıda hava ve kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Koalisyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Saad Barut, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Claudio Cordone ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki çalışmalarına ilişkin son gelişmeler değerlendirilirken, taraflar arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik işbirliği imkanları ele alındı.

Humus'taki katliama karışan iki şüpheli yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik güçleri Humus kırsalında 40 sivilin hayatını kaybettiği katliama karıştıkları belirtilen devrik rejim mensubu iki kişiyi gözaltına aldı. Bakanlık

Afrin'de uyuşturucu operasyonu, 186 bin hap ele geçirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep kırsalındaki Afrin bölgesinde düzenlenen operasyonda iki uyuşturucu kaçakçısının yakalandığını açıkladı. Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ile Özel Harekat Kuvvetleri'nin ortak operasyonunda toplam 186 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlemlerin tamamlandığı ve adli makamlara sevk edildikleri bildirildi.

Derine yeniden başlıyor. Suriye Hava Yolları, Şam ile Medine arasındaki tarifeli uçuşların 11 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre seferler her salı günü gerçekleştirilecek. Şirket, biletlerin resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden rezervasyon ve çevrimiçi ödeme yöntemleriyle satın alınabileceğini bildirdi. Şam-Medine hattındaki ilk düzenli seferler Esed rejiminin devrilmesinin ardından 20 Ocak'ta yeniden başlamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'daki gençlik buluşmasında bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'da düzenlenen uluslararası gençlik buluşmasında bir araya geldi. Kafkas Vakfı'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen programa Türkiye Cumhuriyeti'nden 20, Suriye'den ise 50 genç katıldı. Etkinlikte iki ülke arasındaki gençlik köprülerinin kurulması, kültürel diyaloğun güçlendirilmesi ve ortak gelecek vizyonunun gerçekleştirilmesi ele alındı. Çalıştaylarda kimlik, kültür, tarih ve uluslararası işbirliği başlıklarında görüş alışverişinde bulunuldu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 26

Aretül Mısır'ın kasabası. İdlib'in kuzeyinde yer alan ve aynı adlı kazanın merkezi olan Maretül Mısır'ın kasabası 1678'de iki mahalleden meydana geliyordu. Büyük mahallesi olan Şimal'de 265 insan, 3 Yeniçeri, 7 Kapıkulu askeri çocukları, 5 yardımcılar mensubu olmak üzere toplam olarak 91 asker. Küçük mahallesi olan Kıbliye'de ise 132 insan ve bir müezzin olmak üzere toplam olarak 133 nüfusu bulunmaktaydı.

Mahretün Numan kasabası. Halep ve Hama arasında işleyen ticaret yolu üzerinde kurulmuş olan ve aynı adlı kazanın da merkezi konumunda bulunan Mahretün Numan kasabasının 1678'de kıbleye ve şimali olmak üzere iki mahallesi vardı. Büyük mahallesi olan Kıbliye'de 84 insan, bir yeniçeri, bir kumandan, 2 imam ve müezzin. Şimalinde de 61 insan, 4 imam ve müezzin, bir kumandan, 3 korucu ve 9 asker bulunmaktaydı. Kasabanın bu zamandaki toplam yetişkin erkek nüfusu ise 167'den ibaretti. Kasabanın bu zaman

Sermin kasabası. Halep, Hama ve Laski arasında işleyen ticaret yolları üzerinde ve bir kavşak noktada kurulmuş olan Sermin, yine aynı adı taşıyan kazanın da kasabası konumundaydı. 1678'de Şarkiye, Şimaliye, Bazar, Havarina, Büstaniye, Kıbliye ve Subliye olmak üzere 7 mahallesi vardı. Bu zamanda kasabada toplam olarak 636 insan, 4 asker, 16 kapı kulu askeri çocukları, 17 müezzin ve imam, 4 korucu, 4 Halep gönüllüsü, 1 idareci olmak üzere 668 yetişkin Müslüman erkek nüfusu ile 13 Hristiyan ve 2 de Yahudi bulunmaktaydı. Kasabanın en büyük mahallesi Şarkiye, en küçük mahallesi de Havarina'ydı.

Şeyhülhadid kasabası. Aynı isimli kazanın merkezi olan Şeyhülhadid kasabası, küçük bir yerleşim yeri olup kasabanın 1678'de toplam olarak 49 insan, 2 imam olmak üzere 51 asker yetişkin erkek nüfusu bulunmaktaydı. Söz konusu kasaba bu zamanda mahallelere bölünmemiştir. Şeyhülhadid'i 16. yüzyılda Gündüzlü bölgesine tabi büyük bir köy olarak görmekteyiz. Burası 1526'da 113 hane, 1636'da 155 hane, 5 gelir vergisi ve 4 imam, 1550'de de 92 hane ve 21 gelir vergisi nüfusuna sahipti. 17. yüzyılın sonlarına gelindiğinde de artmadığı gibi 16. yüzyılın ilk yarısındaki durumuna göre de hayli gerilemiştir.

mahkum eli var. Bükülecek nice zalim bileği. Ya Bismillah, ya Bismillah. Dualarla tamamlanmış uykusu. Korkusu var, geç kalmanın korkusu. Vakit tamam, bu Tanrı'nın ordusu. El Muzaffer daima.

Tizin Kasabası. Tizin kazasının merkezi olan bu kasabanın vergi nüfusu 1678'de 135 Müslüman halktan ibaretti. Bunlar 20 menzil beygiri, beslemeleri şartıyla felaket ve ihtiyaç vergilerinden muaf tutulmuşlardır. Nizim adıyla da bilinen bu yerleşim birimi 16. yüzyılda harim bölgesine tabi büyük bir köy konumundayken 17. yüzyılda kaza merkezi haline getirilmiştir.

Köyler, kaza ve bölgeleri teşkil eden ve hane vergisi defterlerinde karye olarak ifade edilen köyler, hemen hemen bütün faaliyeti ziraat ve hayvancılığa dayanan ve kendilerini çevreleyen ziraat sahalarıyla birlikte önem vererek alınan bölgelere yerleştirilip istismar sahaları hudutlarla belli edilmiştir. Köy sayısına göre bir değerlendirme yaptığımızda 17. yüzyılda Halep eyaletinde en fazla köyün sırasıyla Cebel-i Seman 1666 ve 1556 yıllarında 52 köy, 1678'de 92 köy ve Minbiç 1616'da 48 köy, 1656'da 49 köy, 1778'de 57 köy bölgeleri ile Eriha kazasında görülmektedir. Bu yüzyılın en az köyü olan yerler ise İdlib kazası 1616'da ve 1656 yıllarında 3 köy, 1678'de 7 köy ile Ermenaz bölgesidir.

17. yüzyılda Münbiç ve Ravendan bölgelerindeki çoğu köylerin terk edilmiş olması dikkat çekmektedir. Zaten bu yerdeki köyler 16. yüzyılda oldukça seyrek nüfusa sahiplerdi ve burada yaşayan insanlar genellikle konar göçer bir hayat sürmekteydiler. Ayrıca göçebe Arapların istilaları da bu bölgede yer alan köylerin boşalmasında önemli rol oynamıştır. Köy adları tetkit edildiğinde Halep eyaletinde yer alan birçok köyün

birden fazla isimle anıldığı görülmektedir. Bu husus, yer adlarının farklı kültürlerin etkisinden kalarak zamanla değişikliğe uğramasının bir sonucu olmuştur. Dolayısıyla uzun süre Türk hakimiyetinde kalmış olan Halep bölgesindeki iki isimli yer adlarından biri genellikle Türkçedir. Halep eyaletlerinde köyler, reis veya bey adı verilen kişiler tarafından idare edilmektedir. Bugünkü muhtar gibi köy halkını devlet nezdinde temsil eden bu kişiler, köylü ile devlet arasındaki işlerin çözümünde ve köyün diğer ileri gelenleriyle birlikte önemli rol oynarlardı. Nüfus bakımından kalabalık olan köyler mahallelere ayrılmıştı. Mesela Cebel-i Sema'nın bölgesindeki Daretül İzza köyü, Şimali Garbi, Kıbliye ve Şarki olmak üzere 4 mahalleye, Eriha kazasının Bekfalun adlı köyü de yine coğrafi konumuna göre 4 mahalleye bölünmüştür. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

Bizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daven ile Ankara'da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımları sürdüreceğini söyledi. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Güney Lübnan'ın yeniden imarına katkı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Şara, Irak'taki İran'a bağlı milislerin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef alma girişimini kınadıklarını belirterek Suriye'nin Suudi Arabistan'ın güvenliği ve egemenliğine desteğini yineledi. Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler ile gerilimin azaltılması ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Suriye'nin Kuneitra bölgesini vurdu. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında bulunan Doğu Tel Ahmer çevresini topçu atışları ile hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı SANA saldırıda can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi paylaşılmadığını duyurdu. İsrail'in Beşer Esed yönetiminin devrilmesinin ardından Kuneitra ve Dera'da askeri varlığını arttırdığı belirtilirken Suriye yönetimi İsrail'in son dönemde ülke genelinde çok sayıda hava ve kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Saad Barut, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Claudio Cordone ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki çalışmalarına ilişkin son gelişmeler değerlendirilirken, taraflar arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik işbirliği imkanları ele alındı.

Humus'taki katliama karışan iki şüpheli yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik güçleri Humus kırsalında 40 sivilin hayatını kaybettiği katliama karıştıkları belirtilen devrik rejim mensubu iki kişiyi gözaltına aldı.

Afrin'de uyuşturucu operasyonu, 186 bin hap ele geçirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı Halep kırsalındaki Afrin bölgesinde düzenlenen operasyonda iki uyuşturucu kaçakçısının yakalandığını açıkladı. Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ile Özel Harekat Kuvvetleri'nin ortak operasyonunda toplam 186 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlemlerin tamamlandığı ve adli makamlara sevk edildikleri bildirildi.

haberlerine yeniden başlıyor. Suriye Hava Yolları, Şam ile Medine arasındaki tarifeli uçuşların 11 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre seferler her salı günü gerçekleştirilecek. Şirket, biletlerin resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden rezervasyon ve çevrimiçi ödeme yöntemleriyle satın alınabileceğini bildirdi. Şam-Medine hattındaki ilk düzenli seferler Esed rejiminin devrilmesinin ardından 20 Ocak'ta yeniden başlamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'daki gençlik buluşmasında bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'da düzenlenen uluslararası gençlik buluşmasında bir araya geldi. Kafkas Vakfı'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen programa Türkiye Cumhuriyeti'nden 20, Suriye'den ise 50 genç katıldı. Etkinlikte iki ülke arasındaki gençlik köprülerinin kurulması, kültürel diyaloğun güçlendirilmesi ve ortak gelecek vizyonunun gerçekleştirilmesi ele alındı. Çalıştaylarda kimlik, kültür, tarih ve uluslararası işbirliği başlıklarında görüş alışverişinde bulunuldu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bülteni programımıza hoş geldiniz.

İzmirli milli sporcu dünyaya adını duyurdu, altın madalyanın sahibi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli jimnastikçisi Altan Doğan, World Challenge Cup'ta sergilediği başarılı performansla altın madalya kazanarak büyük bir gurur yaşattı. Altan Doğan'ın elde ettiği bu önemli derece, Türk jimnastiği adına dikkat çeken başarılardan biri olarak değerlendirildi.

Milli güreşçilerden 20 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya. Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Özdenur Özmez gümüş, İtalya Çin ise bronz madalya kazandı.

Ahmet Mete Boylu'dan altın madalya. Milli sporcumuz Ahmet Mete Boylu, Almanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Ersoğlu'ndan altın madalya. Milli sporcumuz Doruk Yoğurtçuoğlu Almanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.

Tulya Kese birden gümüş madalya. Milli sporcumuz Tulya Kesebir İspanya'da düzenlenen 17 yaş altı modern pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Elif Şevval Kurt Avrupa Şampiyonu. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Elif Şevval Kurt finalde Ukraynalı rakibini 3-2 yenerek

sporculardan 9 madalya. Polonya'da düzenlenen 2026 Virtus Avrupa Yaz Oyunları'nın 3. gününde milli sporcularımız 5 altın, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

Yoruldan 2 gümüş 1 bronz madalya. Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda kadınlar 58 kiloda mücadele eden milli sporcumuz İlayda Ertuğrul koparmada bronz, silkme ve toplamda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 58 72 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Ey ay, felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı var ile yokun üstünde olan, sen varlık sahasını terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehre diyorsun. Etme.

harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun, etme. İsyan et arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşgul ediyorsun, etme.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daun ile Ankara'da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımları sürdüreceğini söyledi. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Güney Lübnan'ın yeniden imarına katkı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Şara, Irak'taki İran'a bağlı milislerin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef alma girişimini kınadıklarını belirterek Suriye'nin Suudi Arabistan'ın güvenliği ve egemenliğine desteğini yineledi. Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler ile gerilimin azaltılması ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Suriye'nin Kuneitra bölgesini vurdu. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında bulunan Doğu Tel Ahmer çevresini topçu atışları ile hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı SANA saldırıda can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi paylaştı.

paylaşılmadığını duyurdu. İsrail'in Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Kuneitra ve Dera'da askeri varlığını arttırdığı belirtilirken, Suriye yönetimi İsrail'in son dönemde ülke genelinde çok sayıda hava ve kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Saad Barut, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Claudio Cordone ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki çalışmalarına ilişkin son gelişmeler değerlendirilirken, taraflar arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik işbirliği imkanları ele alındı.

Humus'taki katliama karışan iki şüpheli yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik güçleri Humus kırsalında 40 sivilin hayatını kaybettiği katliama karıştıkları belirtilen devrik rejim mensubu iki kişiyi gözaltına aldı. Bakanlık açıklamasına göre şüphelilerin kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu sivillerin hedef alındığı saldırıya katıldıklarını sorgularında itiraf ettikleri bildirildi. Zanlılar soruşturmanın tamamlanmasının ardından yasal işlemler için terörle mücadele şubesine sevk edildi.

Afrin'de uyuşturucu operasyonu, 186 bin hap ele geçirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı Halep kırsalındaki Afrin bölgesinde düzenlenen operasyonda iki uyuşturucu kaçakçısının yakalandığını açıkladı. Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ile Özel Harekat Kuvvetleri'nin ortak operasyonunda toplam 186 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlemlerin tamamlandığı ve adli makamlara sevk edildikleri bildirildi.

seferlerine yeniden başlıyor. Suriye Hava Yolları, Şam ile Medine arasındaki tarifeli uçuşların 11 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre seferler her salı günü gerçekleştirilecek. Şirket, biletlerin resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden rezervasyon ve çevrimiçi ödeme yöntemleriyle satın alınabileceğini bildirdi. Şam-Medine hattındaki ilk düzenli seferler, Esed rejiminin devrilmesinin ardından 20 Ocak'ta yeniden başlamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'daki gençlik buluşmasında bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'da düzenlenen uluslararası gençlik buluşmasında bir araya geldi. Kafkas Vakfı'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen programa Türkiye Cumhuriyeti'nden 20, Suriye'den ise 50 genç katıldı. Etkinlikte iki ülke arasındaki gençlik köprülerinin kurulması, kültürel diyaloğun güçlendirilmesi ve ortak gelecek vizyonunun gerçekleştirilmesi ele alındı. Çalıştaylarda kimlik, kültür,

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: duman çökmüş Kızıldağın başına, şehit düşmüş toprağına taşına, bakmadılar akan gözün yaşına, ağlayıp gittiler Türkmen dağına. 45 dağında düşmanlar dolaşır, dolaşır da Türkmenlere dalaşır, ana bacı şehidini ağlaşır, dağlayıp gittiler Türkmen dağına. Vurdular, sürdüler bizi obadan, güç versin bizlere ulu yaradan, ölsek bile vazgeçmeyiz buradan, dağıtıp gittiler Türkmen dağını. Alparslan Süleyman Şah torunları, analar aslan doğurmuş bunları, bizim için feda edip canları, yurt edip gittiler Türkmen dağını. Türkmen oğlu, kesme umudu haktan, ecdat mirasıdır bu güzel vatan, muzaffer olacak, muzaffer olacak ordu komutan, tarihe yazalım, tarihe yazalım Türkmen dağını.
1: Eyvallah.
2: Eyvallah. Ağzına sağlık kardeş.
1: Eyvallah benim.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir o eski ocak. Bülbülün yerinde baykuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narin. Biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Gittin mi anam?

79'un kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler, bekçiler oluyordu. Bir de biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok, polisler de üşüyordu. 16 yaşındaydım. Her şeyi bükecek bileğim vardı. 16 yaşındaydım, aslan gibi ortadaydım. Gündüzleri okulda coğrafya defterimin arkasına senin için şiirler, geceleri duvarlara ülkemi kurtarmak için kahrolsun yazacak kadar adamdım. 16 yaşındaydım. Ne senin haberin oluyordu şiirlerimden, ne de birileri kahroluyordu mahalle duvarına çiziktirdiğim harflerimden. 16 yaşındaydım. Yalan yok. İstanbul'a kar yağıyordu.

Ben yazmaya böyle başladım. Coğrafya defterim bir eskiciye kurban gitti. Duvarlarına yüreğimi bağırdığım o evler birer birer yıkıldı gitti. Şimdi güzel kağıtlara yazıyorum, kocaman laflar ediyorum ama hiçbirini sevmiyorum. Oysa 16 yaşındaydım. Aydınlık bir yüzüm vardı. 79'un kışıydı, sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler bekçiler oluyordu. Bir de biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok. Polisler de üşüyordu. Maçlar biliyordum, kitaplar okuyordum, koşarak ve ıslanmadan geçiyordum sulardan, koşarak ve ıslanmadan yaşıyordum. Bak, İstanbul'u seviyordum, seni seviyordum, dualar öğreniyordum, meydanlarda toplanıp bağırıyordum. Herkes gibiydim işte, herkes kadar cesur, herkes kadar korkak, herkes kadar delikanlı, herkes kadar buralı ve herkes kadar...

herkes gibiydik hepimiz. Hepimiz birer bahaneyle aşık oluyor, çiçeklerin isimlerini ezberliyor, kalın kitaplardan çok şey öğreniyor, bir yağmurun altında ıslanıyordu. 79'un kışıydı, sertti, soğuktu, İstanbul'a kar yağıyordu, ağzımızdan dumanlar çıkıyordu konuşurken, cebimizden bozuk paralar, yüreğimizden çok yakına ait kocaman umutlar, kocaman ütopyalar. Bir gün mutlaka yani diyorduk, yakında diyorduk, haklıyız diyorduk, güçlüyüz diyorduk. Alec'in arkasında toplanıyorduk. Gece adamı içine çekiyordu, biz geceyi içimize çekiyorduk. En güzel ben yazıyordum duvarlara yazıları, herkes beni seviyordu. En güzel şiirleri de ben yazıyordum oysa coğrafya defterimin arkasına, bunu kimse bilmiyordu. Sizin evin duvarına kahrolsun diye yazıyordum ve hızla kaçıyordum. Arkamızdan polisler geliyordu. Sizin evin duvarına bir kez olsun seni seviyorum diye yazamadım. O zaman duvarlara öyle şeyler yazılmıyordu. Dedim ya, 79'un kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler bekçiler oluyordu. Bir de biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha, yalan yok, polisler de üşüyordu. İstanbul'a

anlasan sana olan sevdam. Gülüşün gidişi sakladığı gibi saklıyorum seni. Ve ben kaybolmuş bir zamanım, kaybolmuş yolcusu gibiymişim. Adım adım hasret, alev alev yanarım bu sevdam.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daun ile Ankara'da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımları sürdüreceğini söyledi. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Güney Lübnan'ın yeniden imarına katkı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Şara, Irak'taki İran'a bağlı milislerin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef alma girişimini kınadıklarını belirterek Suriye'nin Suudi Arabistan'ın güvenliği ve egemenliğine desteğini yineledi. Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler ile gerilimin azaltılması ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Suriye'nin Kuneitra bölgesini vurdu. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında bulunan Doğu Tel Ahmer çevresini topçu atışları ile hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı Sana saldırıda can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi paylaşılmadığını duyurdu. İsrail'in Beşer Esed yönetiminin devrilmesinin ardından Kuneitra ve Dera'da askeri varlığını arttırdığı belirtilirken, Suriye yönetimi İsrail'in son dönemde ülke genelinde çok sayıda hava ve kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Saad Barut, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Claudio Cordone ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki çalışmalarına ilişkin son gelişmeler değerlendirilirken, taraflar arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik işbirliği imkanları ele alındı.

Humus'taki katliama karışan iki şüpheli yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik güçleri Humus kırsalında 40 sivilin hayatını kaybettiği katliama karıştıkları belirtilen devrik rejim mensubu iki kişiyi gözaltına aldı. Bakanlık

Afrin'de uyuşturucu operasyonu, 186 bin hap ele geçirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep kırsalındaki Afrin bölgesinde düzenlenen operasyonda iki uyuşturucu kaçakçısının yakalandığını açıkladı. Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ile Özel Harekat Kuvvetleri'nin ortak operasyonunda toplam 186 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlemlerin tamamlandığı ve adli makamlara sevk edildikleri bildirildi.

Haberlerine yeniden başlıyor. Suriye Hava Yolları, Şam ile Medine arasındaki tarifeli uçuşların 11 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre seferler her salı günü gerçekleştirilecek. Şirket, biletlerin resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden rezervasyon ve çevrimiçi ödeme yöntemleriyle satın alınabileceğini bildirdi. Şam-Medine hattındaki ilk düzenli seferler, Esed rejiminin devrilmesinin ardından 20 Ocak'ta yeniden başlamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'daki gençlik buluşmasında bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye'den Çerkez gençler Şam'da düzenlenen Uluslararası Gençlik Buluşması'nda bir araya geldi. Kafkas Vakfı'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen programa Türkiye Cumhuriyeti'nden 20, Suriye'den ise 50 genç katıldı. Etkinlikte iki ülke arasındaki gençlik köprülerinin kurulması, kültürel diyaloğun güçlendirilmesi ve ortak gelecek vizyonunun gerçekleştirilmesi ele alındı. Çalıştaylarda kimlik, kültür, tarih ve uluslararası işbirliği başlıklarında görüş alışverişinde bulunuldu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

önce bu mesleğe ilk adım attığım günlerde benim çok sevdiğim güzel bir hanım arkadaşım, Türk Halk Müziği'nde inanılmaz güçlü bir ses, beni bu şarkıya aşık etti. Daha doğrusu bu türküye aşık etti. Ve artık bunun ardından da ben bu gece aşka gelmişken bu türküyü okumadan geçmem dedim.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daun ile Ankara'da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımları sürdüreceğini söyledi. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Güney Lübnan'ın yeniden imarına katkı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Şara, Irak'taki İran'a bağlı milislerin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef alma girişimini kınadıklarını belirterek Suriye'nin Suudi Arabistan'ın güvenliği ve egemenliğine desteğini yineledi. Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler ile gerilimin azaltılması ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Suriye'nin Kuneitra bölgesini vurdu. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında bulunan Doğu Tel Ahmer çevresini topçu atışları ile hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı SANA saldırıda can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi paylaşılmadığını duyurdu. İsrail'in Beşer Esed yönetiminin devrilmesinin ardından Kuneitra ve Dera'da askeri varlığını arttırdığı belirtilirken Suriye yönetimi İsrail'in son dönemde ülke genelinde çok sayıda hava ve kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

heyetler arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Saad Barut, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Claudio Cordone ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki çalışmalarına ilişkin son gelişmeler değerlendirilirken taraflar arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik iş